0: نىسبەتلىك يېزىلىك خاس مەھسۇلاتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، قۇمۇلنىڭ كەسىپ تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچىنى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلىدۇ. كۆرگەزمە بۇيۇملىرى ئىچىدىن قۇمۇلنىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق ماتېرىيال كەسپىنىڭ يارقىن ئىپادىسى بىر قىزىق نۇقتىغا ئايلاندى. قۇمۇلدىكى يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىشتۈرۈش ۋە زورايتىش ۋەكىلى بولۇش سۈپىتى بىلەن سۈنئىي ئالماس قاتارلىق يۇقىرى تېخنىكىلىق يېڭى ماتېرىياللار تەجرىبىخانىدىن كەسىپلىشىشكە قاراپ يۈزلەندى. قۇمۇل ئۆزگىچە تەبىئىي بايلىق ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، يەرلىك خاسلىققا ئىگە دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنى بارلىققا كەلتۈردى. بۇ قېتىمقى يەرمەنكىگە قاتناشقان شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتىكى باشلامچى كارخانا ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ئىشلەپچىقارغان تۆگە سۈتى مەھسۇلاتلىرىنى ئېلىپ كەلدى. شىنجاڭ جۇڭتو بىيو پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنى سېتىش بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى ۋېي جىدو مۇنداق دېدى. غەربىي قىسىم يەرمەنكىسىدىن تەشۋىق قىلىش ئارقىلىق غەربىي قىسىمدىكى تېخىمۇ كۆپ خەلققە تۆگە سۈتىنىڭ بەزى ئالاھىدىلىكلىرىنى چۈشەندۈرۈپ، ئەڭ كەسپىي، ئەڭ ياخشى تۆگە سۈتىنى چۇڭجىڭدىن دۇنياغا يۈزلەندۈرىمىز. چۇڭجىڭ شەھەرلىك سودا كومىتېتىنىڭ زور كۈچ بىلەن قوللىشى ئارقىسىدا قومۇل شەھىرى غەربىي قىسىم يەرمەنكىسىنىڭ كۆرگەزمە سارىيىنى چۇڭجىڭدىكى ئەڭ ئاۋات سودا چەمبىرىكىگە كۆچۈرۈپ كىردى. 5 ئاينىڭ 22 كۈنىدىن 25 كۈنىگىچە ياردەم بېرىپ، ھەمكارلىشىپ ئورتاق تەرەققىي قىلىش، ئىستېمال ئارقىلىق يار يۆلەك بولۇپ گۈللىنىشكە كۈچ قوشۇش باش تېما قىلىنغان ئىستېمال ئارقىلىق يار يۆلەك بولۇش مەخسۇس پائالىيىتى چۇڭجىڭ گۇەنيىنچاۋ سودا چەمبىرىكىدە قىزغىن قانات يايدۇرۇلىدۇ.
1: 5 ayının 20 günü Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdaşını Nazarat Qilish 7-ci qrupisi 11-ci Türkümdə becerişki tapşırgan Amının Ərziyyət Paşqilik Delosunun 57 parçını tapşırıb aldı. Nuqtalıq diqqət qılınadigan delo 5. Bunun içində telefon arqılıq tapşırılanı 48, xat arqılıq tapşırılanı 9 parça. 57 delo içində Ürüm şəhərinə münasibətliki 33, İraq-Qazaq Avtonom Oblastına münasibətliki 6, nuqtalıq diqqət qılınadigan delo 1, Sanjuq-Quyzo Avtonom Oblastına münasibətliki 5, نقطلق دقت قلندگان دیلو بر. اخسر ولایتی مناسبت لیکی 3. نقطلق دقت قلندگان دیلو 2. تارباغاتای ولایتی مناسبت لیکی 2. باینقلن مونگول ابتنم ابلاستان مناسبت لیکی 2. قزلسو قرغز ابتنم ابلاستان مناسبت لیکی 2. قشقر ولایتی مناسبت لیکی 2. قارمای شهری مناسبت لیکی 1. نقطلق دقت قلندگان دیلو 1. بورتالا مونگول ابتنم ابلاستان مناسبت لیکی 1. Bu türkümdə becerişki tapşırılğan ərziyyət paşqılış deyiloları içində muhit bulğunış tipiga asasən ayırğanda atmosfera bulğunışğa münasibətlik bolğanı 23. Şawqından bulğunışğa münasibətlik bolğanı 9. Qatlıq taşlandıqlardan bulğunışğa münasibətlik bolğanı 8. Ekologiyaga buzğunçılıq qılışğa münasibətlik bolğanı 4. Suwun bulğunışğa münasibətlik bolğanı 4. Başqa bulğunışlarga münasibətlik bolğanı 9. 5-ci ayının 20-ci günigacha Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdaşını Nazarat Qılış 7-ci qrupisi jami 11 türkümdə Optinum rayonuna becerişki tapşırılan amının ərziyyət paşqılış delosu 518. Nöqtəlik diqqət qılınadigan delo 32 olub, bunun içində telefon arqılıq tapşırılanı 454, xat arqılıq tapşırılanı ərziyyət paşqılış deloları şu yaylarının münasibətlik belgileme boyunca becerişigə ötküzüb berildi.
0: 5 ayının 11-ci günü Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdaşını Nazarat Qılış 7-ci qrupisi Optinum rayonuna becerişki tapşırılan 2-ci türkümdeki amının ərziyyət paşqılış delosu 42 parça. Alaqadar belgilimlerge asasen bunun içindeki 4 parçasını aşkarlaşqa bolmaydı. Hazır talep boyunca bu türkümdeki amının ərziyyət paşqılış delolarını becerişki ötküzüp beriş ve bir tarafdan nazarat qılıp bir tarafdan tüzdüşünü aşkarlaş ahvalı cedvili cemiyetke aşkarlandı. Bunu Qumul şehirlik halıq hükümeti torudun sürüştürgülü buludu.
1: İstansınız haberi. 5 ayının 19-cu günü Tianshan'ı aylanıp sayahat kılış 1000 çakırımlık altın liniye temsilindeki Şarkı Tianshan sayahat aylanma liniyesi de özü otomobil haydap sayahat kılış otomobil etatının yolga çıkış mürasimi Qumul Petrozavuri Yardanlık Daqaydao Mənzir rayonunda ötküzüldü. Yolga çıkış buyruğuna ergişip 20'den artık otomobil toluq yığılıp Ölk yolu 249-cu liniyesi, Ölk yolu 335-cu liniyesini boylap miyip 400 kilometrini aşırgan özü otomobil haydap kesip ötüş esil seferini başlap Ақырда Санжуқ-Хуйзо Автоном областы Гочың лахисі Жамбулақ мәнзі районыға етіп барды. Шу күні Санжи өз автомобіл хайдап саяхат қылыш әтәртінің әзалдыры мұ Жамбулақ мәнзі районыдың елгі чықып, Шарқы Тяншан саяхат айланы линиясыны бойлап мұғып, 5-ші айның 20-ші күні түштін кен қомылғы етіп келді. Санжи шәрлік бәдәния саяхат кәсіпі жәмиетінің башлықы Су Чуан Ән мұндақ деді. Бұл қатын біз Санжидың автомобіл хайдап қомылғы келдіқ. Бүтін мұсапыда өзгіче тәсір әтқігі болдық. Ətrafının mənzərəsi intayın gözəl, yolumun ait yaxşıkən. Kiyin mən bu özü otomobil haydab səyahət qılış esil liniyasını, səyahətçilikni tonuşturuş tizimlikəgə kirgizib, səyahətçilərgə məxsus təvsiyə qılıb, texmi köp səyahətçini qumılıq başlayıb kirib, Şarkı Tianshan aylanma liniyasını səyli qıldır mən. Şinjan Huangye Jiangtu səyahət kooperativinin xizmətçisi Feng Shui Kangjie mündaq dedi. Səyahət liniyası özgüçü bolub, bütünləy oxşaş bolmağan mənzərlərini köygülü bolu dikən. Bu, bir qatımlıq tepilğusiz özü otomobil haydab səyahət qılış təsiratı hesablanıdı. Biz mə bu qatımqı otomobil haydab səyahət qılış arqılıq, güzəl qumılını təşviq qılıb, texmi köp kişilərgə qumılını çüyəndürəmiz. İgilişçe bu katımkı faaliyet süpetlik seyahattin Hoşal Huran behirlenip, güzel tağ deryalığı ortak atınış temsiliki 19. May Cungu Seyahat Günü Kumul Şöbe Meydanı yürüyüşlük faaliyetlerinin biri bulup, Kumul Sancı İşkicaydaki seyahat kesbeden şoğullanguçla ve özü abnobil haydep seyahat kılıç heveskarları teklif kılınıp, rayon halkıdan özü abnobil haydep seyahat kılıç esil aylanma liniyası tavsiye kılınıp, İşkicay'nın ela süpetlik tağ derya menzersi ve medeniyet seyahat baylıkı muvaffakiyetlik tutuşturulup, Tianşan'a ayrılıp seyahat kılıç, 1000 çakırımlık altın liniye medeniyet seyahat nam kartısı sizil cülalandırılgan. Kumul Petrozavuri Yardanlık Dağhaydo Mənzir Rayonu Ticaret Başkırı Şirketinin baş direktörü Wu Chuyu mındak dedi. Biz Cungo Seyahat Günü fırsatını paylanıp, özü abdumabıl haydab seyahat kıladığan texmi köp seyahatçilerini Dağhaydo'a verip, Şarkı Tianşan aylanma liniyesine ayrılıp, Kumul'un özgeçi tabii mənzirsini yakın aralıktan hes kılış imkaniyetik seyahat kılış törünü texmi xaslıqa, texmi celip kılış küçüge iyi kılışını ümit kılımız.
0: İstansımız haberi. 5. ayının 19. günü Kumul şehrinin 2. növetlik dekkan çağırıcılar hikaye sözleş müsabikisi ötküzüldü. Şehrimizki herkes yazı bazarı koçu başkarımlarından kelgen katlamı katlamı talınıp çıkan 17 mahir bir yer gecen bulup yazdaki adi işler, hakiki keçirmişler arkalık etrafıdaki güzel özgürüşlerini bayan kılıp yan davrdaki Kumul dekkan çağırıcılarının yeni bəxtlik turmuşunu küyledi. Bu katımka müsabikaya katnaşkan mahirler, yaşanğallar, otur yaşlıklar, yaşlar katarlık yaş baskışlarını kaplıgan bulup, hikaye sözleş, nak meydanda soralgan suallarga cevap erişten ibaret işki halka tesis kılınıp, Kumul dekkan çarvıcılarının nutuk kabiliydi. Turmuş tesiratı ve ruhi kıyapeti umumizlik namayan kılındı. Bu katımka müsabikinin Kumul Şehirlik Parti Komiteti Teşokat Bölümü, Şehirlik İzmai Pensasıdikiler Birleşmesi mesul bulup uyuşturgan bulup, sizge bəxit hikayemini sözləp birey başlayımı kılıngan. Keskin rıqabətleşiş və bağlı uçlar grupsının kəsbi bahalışı arqılıq, müsabikidə ən ahırdan 1-ci, 2-ci, 3-ci dərəcilik mükafat və münəvər təşkilləş mükafatı bağlap çıxıldı. Müsabik ahırlaşqandın keyin mükafatqa erişkən münəvər mahirlər hər qaysı rayon nahiyyələrgi çoğunqoru çöküb, asasi qatlamdan səyyarı leksiya sözləş paliyetini qanat yay durdu.
1: Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden muhariri Mikray Ablet. Mesul muharir Rızvan Gül Nemtul. Nazaretçi Mubarek Ahmetcan. Almira Ablet bilen Ahad Abdurrahim anlattı.

我买去广州的票。我买去广州的票。对不起，明天的票都卖完了。对不起，明天的票都卖完了。好，听众朋友们，以上是今天的全部内容，下一期再见。Hayırlı hoş dostlar. Kilata Tımkısa'yı bu müzde görüşkice. Aman bu gaysla.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo alıcılar, yakışımızlar, Ertigelli Haberler programımızda anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 23. günü, Şembe, 4. ayının 7. günü. Avval bu kıtımkı programımızın asas mezmurlarını tanıştırımız.
2: Atanım Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığını açıp, Baş Şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun ruhini ögünüp ve izcillaştırıp, partiya ve devletinin hizmet umumluğuna Şincan'ın tekmi köp küçünü kuş gerek deyip tekledi. Çin Şevcan yığınğa riyasetçilik kıldı.
1: Abdunum Rayonluk Partiya Komiteti Nazriye Ögünüş Merkezi Grupsi Maksus Temelik Ögünüş yığını ötküzüp, Xi Jinping iktisat ideyasını çoğunkır ögünüp ve özleştirip, iktisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatıga tez törtkü buluş gerek deyip tekildi. Çin Şevcan yığınğa riyasetçilik kıldı, hem de söz kıldı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik Grupsi 13. Türküm'de amma taş kılgan 53 erziyet delosini Abdunum rayonunun bijirşige tapşırdı.
1: Bu yıl 1. aydın 4. aygıca Şincan'ın import-export umumi kımmeti bultırkı okşaş mezgildikiden 4.12% aştı. Şarkı-Canubi Asya, Afrika Katarlıklardaki yeniden güllenuvatkan bazarlarının törtkülük ünümi görünerlik boldı.
2: Meyir muhabbetke tolgan Tianshan, Şincan'a nişallık yardım veriş iznaları meksus sahibimizde, Cianshi ülkesi Şincan'a nişallık yardım veriş davamı da Ahtun Ahiyas'ın has, evzel kesiplerini terakki kıldırışı zoray dışına küçük koştuğu mavzolu haberini anladımız.
1: Xijin Bayınbulak aerodromida devletimizde işlengen 109 tiplik aeroplanın yukarı egizlikte sınav tarifisi de uçuşini tekşürüp delilleş vazifesi muhabbetlik tamamlandı.
2: Şincan'ın özgüce medeniyet baylıqı Şincan Xalqara Medeniyet Kəsbi Körgəzmisi'de namayan boldu. Emdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti dün ögün yığın açdı. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Çin Şevcan yığın riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin felsefe, ictimai pəllərinin yukarı süpetlik tərəqiyatı törtkü buluş doğrusudaki muhim yol yorukunun ruhi yetküzüldü, ögünüldü, ızcıllaştırıldı. Yığında bunlar təkidlendi. Xi Jinping yeni dəvir cungoçı sosializm ideyasını sistemilik, ilmi, prinsiplik tədqiqiliş, çöndürüşünü sıcıl çoğkırlaştırıp, doğru siyasi yöneliş, kımmet yüzlünüşü ve ilim yetekçilikini puxta ilgiləb, dikkatini cungonun sualıqa, dünyanın sualıqa, xalqının sualıqa, dəvrinin sualıqa texim yaxşı cavab verişki mərkəzləşdirib, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qiliş tədbirini toluq, dəlcə ayda umumizdik izcillaşdırıb, Şincanın əbədi əmirlikigi münasibətlik, neygizlik, ulluq, uzaq məzgirlik məsirlərgi çın bağlab, aldın görərlik, sistemi xarakterlik, tədbir xarakterlik tədqiqatını puxta qanat yaydırıb, siyasi yüksəklikkə, ilmi prinsip çonqırlıqıqa, siyaset illiqliqiga artıp Şincan'ın ıslahat, tərəqqiyat, muqimlik işlariga texmi yaxşı quvvet qoşuş. Partiyanın pəlsəpə, ictimai pəllər xizmetige bolgan umumizlik rəhbərlikini küçəyitib, çoğun ictimai pən xizmet əndiyisini mükəmməlləşdirib, istihkam quruluşi, tör xıracıda qatarlıqlarını qollaş və kapalətləndiriş salmıqını zorayitib, ictimai pən ixtisaslıqları qoşunini küşlük qılıp qorub, Şincanın pəlsəpə, ictimai pən sahəsinin güllünüp ravajlanışıqı törtkü buluş gerek. Yığında Abdunum rayonunun 15-ci 5 yılda devletinin coğrafiyelik

0: talepke asasen bu türkümdeki amma paş kılgan erziyet delolarını bicirişke ötküzüp beriş ve nazaret kılgaç tüzütüş ehvalini aşkarlaş cedveli cemiyetke aşkarlandı. Şincan Uyghur Abdonom rayonluk halk hükümetinden tor bekitinden körgül boladı.
1: Stansımız haberi. Abdonom rayonluk 14. növetlik halk kurultayı daimi komitetinin 29. yığını 5. ayının 21. günü yapıldı. Abdonom rayonluk halk kurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığın riyasetçilik kıldı, hem de söz kıldı. Daimi

0: zor kolaylık yaradıdı. Hem şu cayının sayahatçilikinin terakkiyatını ilgiri sürüdü.
1: Stansımız Havri. Cumhur Milleti ortak kevdesi enini müstehkemlep sosyalistik zamani bulaşkan Şincan kuruş baş temizlidiki 2026 yıllık Şincan İctimai Penle Omumlaştırış Heptilik Pahaliyeti yakında Kaşgari şehirde başlandı. Asaslık faaliyet meydanındaki İctimai Pembe hazırda 36 körgezme oranı tesis kılınıp gayri maddi medeniyet mirasları, medeniyet icadiyeti, örüp adet tesiratı ve İctimai Pembe arkalık halkı nebiyet güzüş, halk kolaylık mulazimetten ibaret 2-10 körgezme rayonuna ayrılıp Kaşgar vilayetinin gayri maddi medeniyet mirasları üniri, özgece örüp adet ve halk kolaylık mulazimet neticeleri merkezlik körgezme kılındı. Emallaş, kıyamdan şekil çıkarış, kapak dağılımı nakış uyuş kadarlık gayri maddi medeniyet miraslarını sınav yakıştırıları hem türkü şekilde yolu koyulup, Cumhur Münevver Ananevi Medeniyetine varislik kılış bilen İctimai Pen bilimlerinin umumlaştırışının çoğunkır yuğurlaşı ilgiri sürülüp, Cumhur Milleti ortak gevdesi eni obrazlık, tesirlik, önümlük müstehkemlendi. Kaşgar şehirlik Otur Kespi Teknikumunun okuğucusu Sümeyye İminci Tunci Kıtım emallaşını sınav bakkallıkını eğitimindak dedi. Astasta şekil çıkargandan keyin muvaffakiyet duygusuna çömdüm. Özüm yasap yıkıp hakikaten teslikini his kıldım. Şunun bilen birge faaliyette Abdunum rayonunun Tianşan talantlıkları, medeniyet talantlıkları, İctimai Pen'e umumlaştırış ihtisaslıkları neticeleri merkezlik namayan kılınıp, İctimai Pen'e umumlaştırıştaki tipik misallar ve 2025 yıllık münevver tür neticeleri sistemalık eksettirildi. Faaliyette İctimai Pen Baziri M4'ke sinema rayonu icadi tesis kılınıp, Şincan boyunca tunci nöbetlik adimiyet nuri İctimai Pen'e umumlaştırış kıskı sın musabıkısı. Karton obrazı avaz veriş musabıkası katarlık özgeçi musabıklar mas kademde ütküzüldü.
0: Stansımız Havri. 22. növetlik Congo Shenzhen Xalqara Medeniyet Kesbi Körgezmesi 5. ayının 21. günü başlandı. Shenzhen özgeçi medeniyet baylıqını körgezme kıldı. Bu növetlik Shenzhen Xalqara Medeniyet Kesbi Körgezmesi Shenzhen Körgezme rayonada Shenzhen Yaxşıcay baş deyme kılındı. 55 orun körgezmeye katnaşıp 6000'dan artık alkışlık körgezme buyumunu merkezlik namayan kıldı. Ekskursiyacılar Şincan'ın özgeçe mezelik yemeklikleri, gayri maddi medeniyet mirasları, medeniyet icadiyeti buyumları, medeniyet, sayahatçilik yarqın noktalarını birli cayda körüp bozırlanıp, Şincan'ın eci vetilgen röp bozırlanıp, Şincan'ın eci vetilgen sarış urup ravajlanan hayati küçünü his kaldı. Körgezmeye katlaşkan hunerlik sodiger Şiao Ziyi mundaktırı. Şincan körgezme zalının özgeçe uslubi mini bekmucalip kıldı. Keyin fırsat bulsa çokum Şincan'a sayahatge berip güzel manzaralarını görmen. Wang Lobin danlıq naqşıları icadiyat kol yazması, klasik naqşa, plastinkilleri Şincan körgezme rayondaki yarqın noktağa aylandı. Ekskursiyacılar, gərbi rayonun muzika rivayeti bilen yakın arlıqtın tonuşup, Şincan'ın özgece romantik medeniyet sənət tüsünü çökmüş şekilde eskildi. Ürümçi şerlik muzika kəsbini ilgiri sürüş cemiyetinin başlıqı Hong Chi mundaqdırı. Ürümçi İpek Yolu Naxşı Şehircisi muziki kəsbirki bəzi yollarını bulup mu modu muzika, zamanvi muzika cəhətki muhataqiyyatlarını namayan kıldıq. Bu növətli körgəzmədə Şincan'ın nəşriyat, mədəniyyat yadıqarlıqları, muzey, sənət, gayri maddi mədəniyyat marasları, mədəniyyat icadiyyeti, esil tağımlar qatarlıq mədəniyyat baylıqı birləşdirildi. Özgeçe evzellik bir gerdileştirilip namayan kılınıp, milletlerine medeniyet almıştırış, yuğuruluş, kol tutuşup birlikte ilgirlevatkalıqda güllengen menzire canlıq eksettirildi. Abdunum Rayonluq Medeniyet ve Sayyat Nazarti Kesip Terakiyyati Başkarmasının muavin başlığı Ahmet Ahmet Mundaqdırı. Kızıl esil tağımları medeniyet icad edinin ibaret işki çoğun çökme boşluğunu icadi bərba kılıp, rakamlik tokuş maşinası, gayri maddi medeniyet marası, hizmet hanısı, ayda düşendiriş, təhlidi kar değiliş qatarlıq köp xil hem türkü türünü təsis kıldıq. Memleketinin, hatta dünyanın her qaysi caylardaki dostlarını Şincan'ı ekskursiya kılışqa, sayahat kılışqa, medeniyet sayahat əmkarlıqını küçə etişki təklif kılımız.
1: Әмді мәдіниет ядықарлықлардығы Cumhur Milleti ортақ кәудесі сәйіпіміз бойынша аңлатып береміз. Станциямыз мұхбері балғын хабар қылды. Qorğas nahiyasidagi Kura qadimiy shahriga joylashgan Ili Jangjun mahkamasi Qing sulolasi davridagi markaziy hokimiyatning g'arbiy shimol chegara rayonini idora qilganligi, boshqurganligining yadrolik tarixiy mirosi. Uningga davlat birdakligining uzun musobaqasi o'yilgan bo'lib, Xinjiangdagi har millat ommining vatanga rishta bog'lashdan iborat samimiy asli maqsadiga guvoh bo'lmoqda. Ili Jangjun mahkamasi Qing sulolasining Qianlong yillarida qurilgan bo'lib, ayni vaqtdagi Tianshanning janubiy shimolidagi kang zaminni bir tutash boshqurgan eng oliy harbiy ma'muriy tugun. Bu joy ilgari g'arbiy shimol chegarasini qo'g'dash, butun rayonning harbiy ma'muriy ishlarini bir tutash boshqurish, davlat zaminining butunligini qo'g'dashdan iborat yadrolik burchni zimmasiga olgan. Necha yuz yillik bo'ron chapqinlik tovunish va yillarning sinoqlarini boshdan kechirgan Ili Jangjun

Hürmetli radio anlayıcı dostlar, yaxşımsızlar? Qoğulluqdiki paranglar programımızda yaxtırıp anlayışınlarını karşı alımız. Sizler için tiyarlıqan kündülük yeni məzmunlar ve yakınlıq naqşı müzikler arqalıq mənimi itirmişınlarını beytiş bizden nişanımız. Mən riyasetçi dostlar, Fatih Yıl Salih. Radio anlayıcı dostlar, biz bugün

Qeynadaslar aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz boyunca paxşış bulmağın aile teximi bəxtlik degen temidiki məqalını anlap baqaylı. Bəxtlik ailelerden paxşaydıgan adam bulmaydı. Paxşıştın geledigan pasıp inirgen kişinin şeylerinin yaxş tarafını körülmeydigan keyfiyyatı pasıp terikkek kılıp koydu den köp hallarda əhvalını teximi nacarlaştırıp bir xil yaman sifatlik ailen işini şekillendirdi. Mundaq bir hikayeni anlığan idim. Bir cüb ərgatun nacaylıq boğan balsını elib ayırplanığı çıxıptı. Eri yanda kitap görüp oldurubdu. Bir çağda balının qosqı içip yığlaşqa başlapdı. Ayalı balısıgı süt paraşöke tayarlap bermekçi bulup demallıqqa yetişelmey qapdı. Bütün dıqtı bilen kitap okutkan eri bunun dıqqat kılmapdı. Şunun bilen ayalı erigi mulayimliq bilen balını tutup durgan bolsanız onun süt tayarlıp alay depdi. Eri şundalı esige gelip derhal kitabını koyup balını kola qapdı. Ayalının karmakka adıyla anlandıgan bu sözünü realtırmıştı ki köpsendeki kişiler diyelmeydi. Özünün ihtiyacını ve es duygusunu eğir besiqlik bilen eysa karşı taraf teximi yukur önümde qobul qılalaydı. Mesela teximi könüllik help oladı. Oxşuş əhvalda belki nurgun ayallar eriye qarab balının yığılığını anlamadınız mı? Həm işini mənli qılamdım dep bar qırışı mümkün. Şunu bilen asalla talaş tartış yüz berişi işkil adamın könlü qatlıq perişan buluşu mümkün. Nurgun ərxotullar məsillərgə yoluqqanda bir-birini əyibləydu, bir-birdin ağırınıdu, narazı boludu. Şunu bilen məsili çoğuyup zidiyet ötkürülüşüdü. İşkil adamın arsıdaki arlıq barğan sərgi rəxlaşıdı. Bunun en yaxşı çarısı özünün şu vaqtiki hissiyatı ve ihtiyacını bir vasıta eytiş. İşkilin ortak əmkarlış usulu arqılıq bir niyette əmkarlışıp məsilini əl qılıştın ibarat. Onun üstüge atanla bir-birdin ağırınsa aldı bilen ziyan qoçuraydığını balıları boludu. Bu xil pasıp energiyanın təsiri de. Balılarda asallı özünü kemsitilgan pasif karakteri şekillenedi. Hatta bilip bilmeyle atansı kakşaşınıp kalıdı. Balılar sizden kakşaşlarınızdan iş uykudan bulup kalmaydı. Emrayınız sizden kakşaşlarınızdan köyümcan bulup kalmaydı. Turmuş sizden kakşaşlarınızdan azadı bulup kalmaydı. Elbette adam hemmege kadir emez. Özünün keyfiyatını her daim kontrol kılıp getirilişi mümkün emez. Andısanda kakşap bu iş normal iş. Bunun çoğun ziyin yok. Ama kakşaşını adetke oylandırıp olmasılık. Yolukkan meselelerini karatmalık aldı az azdan hal kılış gerek. Şunda kılgandıla turmuş bizge teyhimi köp bəxt ve güzellik ata kılıdığım. Radiyanlıqçı dostlar. Yukarıda aile ve cemiyet sahibimiz boyunca kakşış bulmağın aile teximi bəxtlik deyen temindeki makalını anlap ötdük. Tönde bir naqşanlısak. Naqşıdınkin programımızın başka sahibilerdeki makalıları devamlıqta

0: Bexatarlık engini puhta turgızıp, bexatar işlap çıkırış hatırının aldığını elip, bexatar işlap çıkırış havupını tügütaydı. Bexatarlık yolunu ilgilenmeydi, tosup koymaydı. Ciddi ahvalda tarkaflaş işbirlerini ve maharetini ilgilenip, bexatar işlap çıkırış müdafiyat seyfini müstahkemlaydı. Hemeyden bexatarlık'a ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
1: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilenecek tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak beharlıydı.
2: Biz her günü her kıl iş ve her kıl ademlerle yolu kutluyoruz.
3: Çoğun abba, şunç gibi sayı gürtet atsız, işini ben hiç birey.
4: Kızcağ, rahmetsiz gel.
2: Bunda hemhorluk kişi kalbini rahat bir işleydi.
3: Sırt pek soğuk, yanıla üy işçi ısıkken, çıkıp gitgice işini yapı bitişini unutma.
2: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbine ılıklık bir işleydi.
5: Yolucular dikkat kaymış.
2: Hey, çakçık. Müşeri çıkıp kalan sen. Bir akıla. Çiçeklere pikip dure. Beli kısılıp kalma yine.
3: Rahmet dağa.
2: Bundak yongul bölüş, kişi kalbi yakudu. Hem de içili dağım buldu.
3: Dağa, aldırman. Lift işkine men tutup durdum. Aldırmayı çıkın.
2: Rahmet kızım. Bundak hemhurluk, kişi kalbini hatırcam kıladı. Meyli neyi baraylı, medeniyeliğimiz numu şu yerge belli ip baraylı. Medeniyet kişiğini içip, inahını karşı alaylı.
6: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
0: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
6: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyeli de çıntırıp, partiyanın baştan ahır devrinin aldığı menşiğe hakiki kapaletlik kılaylı. Hakiki kapaletlik kılaylı.
7: Umumyüzlük, allık seviyeni işgaşır işte, bir mi millet kem bulması gerek.

0: Yani bir tutaş ayırış texnikası da büz siyasal kılınıp, bütün ceryanda avtomatik maşını bilen yötkeş iş kaşırıldı. Adem kişi tenlerhi bir vasıta 75% azaltıldı. Bozuluş nispeti 0.15% küçüştü. Bir saatte ayrıldığın tez yollanma en köp olganda 12.000'e yetti. Yeni mahsulatla süt mahsulatları katarlık vakitçeki toşu şeraiti talepi yukarı haz mahsulatlarını evetiş yetküzüştüki teknikilik tosalgılar tüketildi. Bu yıl 3. ayda Komul Şintong tez yetküzü şirketi 6.800.000 mevlak silip, tartasmalık ayrış üskünesini işk silip, çoğun tez yollanılanı ayrış ünümünü 230% aşırdı. Hata ayrı koyuş nispeti 0.105%'ün tövend oldu. Derecesi östürülgenden kinki eşya obrat iktidarı tayınıp, tez yollanını evetiş mülazimetini zavut kirgüzüş endisi arkılıp, has yezgilik mahsulatlarını pişiklap işleş zavutudun, bir vasıta istimalçılarının koluğu yetküzüp, mahsulatının yenilikini en zor derecede saklap kaldı. Komul Huijie Shintong Eşya Obrati Çeklik Şirketi'nin baş direktörü Xing Feifei mundaq dedi. Tar tasmalık ayrış maşinesi bizden halkısman kesişme tasmalık ayrış maşinesine maslaşıp, ayrış ünümü ve doğruluk derecesini zor derecede östürdü. Yeni mahsulat ve süt mahsulatlarını zavutun bir vasıta istimalçılığa evetişini işgaşırdık. Şincang Tianshanqing Sütçilik Pen Texniki Pay Çeklik Şirketi'de Shintong Tez Yetküzü Şirketi'nin toşu otomobili zavut uyunun aldığı toktadı. Hizmetçiler emdilik açılangan süt mahsulatlarını otomobili besiş bilen aldırış bulup gitti. Bu türkümdeki mallar patlarda memleketinin her kaysi caylarına yetküzülür. Tez yollarını evetiş mülazimdini zavut kirgüzüş emdiyesinin emeliyle işi şağladı. İlgiri yeni sütünü iskilat kirgüzüş, kıskarlık toşuş, ayrış katarlık birkaç iş halkısını tamamlaşka az digendim o 24 saat vakit yetetti. Hazır tez yetküzüş otomobili zavut rayonuna bir vasıkırdığan buldu. Sütte kaçılıp, yeşikini peçetlegenden kiyin talon çaplaş, ayrış, kaçılaş, maskademde elip yerildiğan buldu. Vakit ünümü top doğra 23 saat aldığı sürüldü. Mahsus yasalgan silkinişten saklaş uğralması bozuluş nispetini 2.10-3%'den 0.108%'e düşürdü. Bunun bilen her bir tez yollanmanın evetiliş yetküzüş tenlerki 32% tövelleri. Şincang Beymu Shiqing Biopentekniki Çeklik Şirketi'nin hizmetçisi Zhang Yonggang mundaq dedi. Hazırkı vakit ünümümüz boyunca 4-5 güle vakit getirdi. Xeridarla tapşırılan mallar tekimi yenip eti vardı. Hainan, Şişki Mongol Katarlıq Şincang'dan yırak çaylağımı poştak kıyılınmaydı. Bultur biz fakat 300 tonlu tez yollanmanın poştakını götürgen. Bu yıl 4-500 tonlu tez yollanmanın poştakını götürmüz. Bu yıl kırgenden bu yan Kumul'un yeni süt mahsulatları tez yollanmasının evetiliş miktarı 1.016.700'ye yetip, yezgilik işlep çıkırış kıymetinin 38.000.000 eşliğe törtkü oldu. Şehir boyunca tez yetküzüş kesbinin ahli iktidarlık üskünler bilen kaplanış nisbeti 85% yetip, bu yıl cemi 210.000.000 artı kıymetteki yezgilik has mahsulatlarının şehirlik poşta tez yetküzüş idarisi kesb başkuruş bölümünün mavın başlığı Pengu mındak dedi. Bir tarafdan yezlarının tez yollanma evetiş yetküzüş eşya obroti sistemisi kuruluşunu tezletip, yezgilik mahsulatlarını kentten şehirge kırgüzüş yollarını ravanlaştırdık. Yeni bir tarafdan tevalikteki poşta tez yetküzüş karxanlarını öz yayıdaki yezgilik has mahsulatlarını setiş asası gevdiler bilen aktif udulışı yetekleb, transport mülazimeti ihtiyacını delce ayrı masajdırıp, zakazlık, kesipleşken evetiş yetküzüş eşya obroti mülazimeti bilen təminledik.
1: İstansımız haberi. 5. ayının 21. günüden 24. günü geçe 8. növetlik Cungo Garbi kısım Xalqara Mablaq Salish Sol Yermenkisi Chongqing Xalqara Körgazmi Merkezi ve Yolay Xalqara Yığın Merkezi de ötküzüldü. Komul Şehri Vekiller Ömiki 6 Chong Yetekçi Kesip hem 11 Sodigar Çakırış Kesip Zencirini, şundakla Komul'un yukur süperlik terakiyat yığın neticileri ve yığın pürstini umumiyizlik nama yankılıp, Garbi kısım Yermenkisi Chong Spustin paydalanıp, Chongqing Komul hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, Komul'un ala süperlik mesulatlarının dünyaya yüzlenişiki törtkü boldu. Bu növetlik Yermenkide yeni garbi kısım, yeni yasımcılık, yeni mülazimet baş temi kılıngan bulup, 50 devlet rayondan kelgen 1400'ye yakın karxana ve aparat Yermenkige katnaştı. Garbi kısım Yermenkisinin körgezmi külümü 110.000 kvadrat metreye yetidigan bulup, tonca katım işlep çıkırış karakterlik mülazimet kesbi müstakil körgezmi rayonu tesis kılınıp, halkaralışış, kesbilişi seviyesi körünerlik üstü. Chongqing halkara körgezmi merkörünerlik üstü. Chongqing Xalqara Körgazma Merkezi xizmetleri umumiyizlik pütti. Körgazma sarıda maddi buyum, model, rakamlaştırış katarlıq zamanı körgazma vasıtları arqılıq Kumul'un tərəqiyyat əhvali. Chongqing bilen Kumul'un həmkarlıq neticeleri ve kəsib tərəqiyyat yoşurun küçü umumiyizlik namayın kılındı. Kumul Şehirlik Sod İdarisi Partiya Grupsının əzası, Mavın İdari Başlıqın Canşuyu mundaq dedi. Körgazma buyumları titan, mis, tömür, nikel, may tərkibi yokur kömür qatarlıq əvzəl qazılma baylıqlar, titan materialları, titan tayaqçısı, süni almaz qatarlıq yokur texnikliq yeng materiallar, xas mədəniyə sayahat məsulatları və qoğun, süt məsulatları, aqara qatarlıq əla süpət

0: арқылық яр елек болып, көлінішкі күш қошыш баш темі қылынған істемал арқылық яр елек болыш мақсус палиеті Чонгчин Гуаньинчау соды чәмбіркеден қызғын қанат яйдырылыды.
1: 5-ci ayning 20-ci kuni Optinum rayon Markaz Ekologiya Muhitni Qo'llashni nazorat qilish 7-ci guruhisi 11-ci turkumda bejirishga topshirgan ammining arziyat boshqilik delosini 57 parchani topshirib oldi. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 5. Buning ichida telefon orqali topshirilgani 48, xat orqali topshirilgani 9 parcha. 57 delo ichida Urumchi shahriga munosabatliki 33, Iroq-Qozoq Optinum oblastiga munosabatliki 6. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1. Sanju Quyzo Optinum oblastiga munosabatliki 5, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1. Oqsu viloyatiga munosabatliki 3, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 2. Tarbag'atay viloyatiga munosabatliki 2. Boyinqulin Mongol Optinum oblastiga munosabatliki 2. Qizilsu Qirg'iz Optinum oblastiga munosabatliki 2. Qashqar viloyatiga munosabatliki 2. Qormay shahriga munosabatliki 1, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1. Bo'rtala Mongol Optinum oblastiga munosabatliki 1. Bu Türkümde becerişki tapşırılgan erziyet paşkılış diyaloğları işçide muhit bulguğun iş tipi asasen ayırganda atmosfera bulguğun işe münasibetlik bulguğun 23. Şavukundan bulguğun işe münasibetlik bulguğun 9. Kartlık taşlandıkların bulguğun işe münasibetlik ekologiyaya buzgunçılık kılış münasibetlik bulguğun 4. Sunu bulguğun işe münasibetlik bulguğun 4. Başka bulguğun işe münasibetlik bulguğun 9. 5-ci ayının 20-ci günü geçe Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Kılış 7-ci grupisi cami 11 Türkümde Optinum rayonuna bejirişki tapşırgan ammının erziyat paşkılış delosi 518. Nuqtalıq diqqat qilinadigan delo 32 bolup, bunun içi de telefon arqılıq tapşırılınğını 454, xat arqılıq tapşırılınğını 64 parça. Yuqırqı erziyat paşkılış deloları şu jaylarının münasuvetlik belgileme boyunca bejirişige ötküzüp berildi.
0: 5-ci ayının 11-ci günü Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Qılış 7-ci grupisi Optinum rayonuna bejirişki tapşırgan 2-ci türkümdeki amının erziyat paşkılış delosi 42 parça. Alaqadar belgelimlerge asasen bunun içindeki 4 parçasını aşkarlaşkı bolmaydı. Hazır talep boyunca bu türkümdeki amının erziyat paşkılış delolarını bejirişki ötküzüp beriş ve bir tarafdan nazarat qılıp bir tarafdan tüzdüşünü aşkarlaş ahvalı cedvili cemiyetke aşkarlandı. Bunu Qumus şehirli xalq hükümeti torudan sürüştürgülü boludu.
1: İstansımız haberi. 5-ci ayın 19-ci günü Tianshan'a aylınıp sayahat kılış 1000 çakırımlık altın liniye temsilindeki Şarkı Tianshan sayahat aylanma liniyesi de özü optimobil haydab sayahat kılış optimobil etirtinin yolu çıkış mürasimi Kumul Petrozavuri Yardanlık Dağhaydağ Menzir rayonunda ötküzüldü. Yolu çıkış buyruğuna ağışıp 20'den artık optimobil toluk yığılıp Ölgölü 249-ci liniyesi Ölgölü 335-ci liniyesini boylu 100 kilometrini aşırgan özü optimobil haydab kesip ötüş esil seferini başlayıp Ahırda Sanju Huizu Optinum Oblasti Goçun Lahisi Cambulak Menzir rayonuna yetip vardı. Şu günü Sanji öz Optinobil Haydab Sayahat Kılıç Etertinin azaldırı mı Cambulak Menzir rayonundan yolu çıkıp Şarkı Tianshan Sayahat Aylanı liniyesini boylap minip 5-ci ayının 20-ci günü Çüştinkin Qumulga yetip geldi. Sanji Şehirlik Bedaniye Sayahat Kesbi Cemiyeti'nin başlığı Su Chuan En bundak dedi. Bu katın biz Sanji'den Optinobil Haydab Qumulga geldik. Bütün musafide özgeçi tesir etki gibi olduk. Etrafının menzirisi intayın güzel, yolumun ait yakışken. Sayahat kesbi bilen şoğullanıcı buluş süptüm bilen bunun dinkiyin ben bu özü optimobil haydab sayahat kılış esil liniyasını, sayahatçilikini tonuşturuş tizimlikege kırgızıp, sayahatçilerge maksus tavsiye kılıp, tekimi köp sayahatçını kumalı başlayıp kırıp, Şarkı Tianshan aylanma liniyasını sayılı kıldır ben. Şincan Huangye Jiangtu Sayahat Kooperatifinin hizmetçisi Feng Shui Kangjie mındak dedi. Sayahat liniyası özgeçi bulup, pütüllay okşaş bulmağın menzirlerini köyülü bulup diken. Bu bir katınlık tepilgüsüz özü optimobil haydab sayahat kılış tesiratı hesaplanıdı. Biz mu bu katımkı optimobil haydab sayahat kılış arkılıp, güzel kumulunu teşvik kılıp, tekimi köp kişilerge kumulunu çöndürümüz. İgilişçe bu katımkı pahaliyat süpetlik sayahattin hoşal huran behirlenip, güzel tağ deryalağı ortak atınış temsili ki 19. May Cungu sayahat günü kumul şöbü meydanı yürüyüşlük pahaliyatlarının biri bulup, kumul sancı işkicaydaki sayahat kesbimden şoğullanguçula ve özü optimobil haydab sayahat kılış heveskarları teklif kılınıp, rayon halkıgan özü optimobil haydab sayahat kılış

0: paylanıp özü avtomobil haydab sayahat kıladığan texmi köp sayahatçilerini daha dağı verip Şarkı Tianşan aylanma liniyasına aylanıp Qumulun özgeçe tabii manzarasını yakın aralıktan hes kılış imkaniyeti ege kılışını Qumulun özü avtomobil haydab sayahat kılış türüne texmi xaslıqqa texmi jalıp kılış küçüge ege kılışını ümit kılımız.
1: İstansımız haberi. 5. ayının 19. günü Qumul şehrinin 2. növetlik dekkan çarıcılar hekayı sözleş müsabiqisi ötküzüldü. Şehrimizki herkais yez bazarı koçu başkarımlardan kelgen katlamı katlamı talınıp çıkan 17 mahir bir yergecen bulup yezdiki adi işler, hakiki keçürmüşler arkalık etrafıdaki güzel özgürüşlerini bayan kılıp yan davırdaki Qumul dekkan çarıcılarının yeni bəxtlik turmuşunu küyledi. Bu katımka müsabiqeyi katlaşkan mahirler, yaşanğallar, otur yaşlıqlar, yaşlar katarlıq yaş baskışlarını kaplıgan bulup, hekayı sözleş, naq meydanda soralgan suallarga cevap erişten ibaret işki halka tesis kılınıp, Qumul dekkan çarvıcılarının unutuk kabiliydi. Turmuş tesiratı ve ruhi kıyapeti umumizlik namayan kılındı. Bu katımka müsabiqinin Qumul Şehirlik Partiye Komiteti Teşokat Bölümü, Şehirlik İzmai Pensahasıdikiler Birleşmesi mesul bulup uyuşturgan bulup, sizge bəxit hikayemini sözləp birey başlayımı kılıngan. Keskin rıqabətlişiş və bağlıq uçlar grupusunun kəsbi bağlayışı arqılıq, müsabiqidə ən ahırdan birinci, ikinci, üçüncü dərəcəlik mükafat və münəvərdi bağlayıp çıkıldı. Müsabiq ahırlaşkandın keyin mükafatqa erişkən münəvər mahirlər hər qaysı rayon nahiyyələrgi çunqur çöküb, asasi qatlamdan səyyarı leksiya sözləş fəaliyyətini qanat yaydırdı.
0: Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden muhariri Mihray Ablet. Mesul muharir Rizvan Gülnemtul. Nazaretçi Mübarek Ahmetcan. Almira Ablet bilen Ahad Abdurrahim anlattı.

Tianshan Garbiyoli Bajidars Aylikla Korosu'da 2. Kavetteki 90 kvadrat metrelik uyu setilidu. Alakalı iş telefonu 135 79 66 16 90.

Çok aydır yol yapsa da 150 kvadratmetre etrafındaki iskelet icare gibi yer aldı. Alakalı telefonu 138 99 35 75 54.

Doğruluk mahallesinde 17. kavatdaki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytiludu. Alakalı iş telefonu 177 97 85 82 30.

Yaka məhəlisi İşkinci rayonda 50 kvadrat metrlik dükkan ciddi setildi, bazı 100 tıran gelişildi. Alaqılış telefonu 189-99-25-09-77.

Kızıl Yıldız Birinci Meydanı Olin Şorin yerindeki Beyhoyen Ultrak rayonunda 210 kvadrat metre kezadığan 2 kabatlik dağcı öyü setiladı. Bahası 100 liranın gelişiladı. Ala kılıç telefonu 181-99-78-10-17. Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metre kezadığan yeni öyü setiladı. Ala kılıç telefonu 153-49-92-20-92.

Kömür Tokar mahallasida 2000 yer zimin setilidi. Öy asalar tolup, bakçılı meyveli köçet, bakımçılı kılıdığan kotallar var. Bazı üstüranı gelişirdi. Alakılış telefonu 138-99 telefonu 138-99 telefonu.

Yanaklık mühendisi işkinci rayonda 3. kabetki 70 kvadrat metrelik öy setildi. Alakılış telefonu 152 76 90 84 31.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadiki partiya merkezi komitetinin etrafıga teximi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısıda güzel Şinjan'ı teximi yakşıp...
1: Dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini taqap ulduranla, naduniş kişilerin işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, düşüp getiş xalıpı bak.
2: Torğu bexatar çıxıp, şahsi tınlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarlıkını qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
3: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldınqı şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyasını küçəytib, umum xalqının devlet xavfsizliki eyni əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı ve tügütəyli.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
2: Katnaş bir haberlikini köylümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
4: Özgürler sürat tapsa, devlet adırı tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulunur.
2: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
5: Qaytı qeylet kekilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
6: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi xotirimda qoladi.
6: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqon, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojlik joyi
2: bo'laylik. Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men bundoq bir ovozni angladim. Ahvolatli farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi. Siz aldığınız gibi alaysız. Çekiniş yolunuz yok. Kan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
6: Topni 4. numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Bas çıkarıp verdi. Urdi. Hep belli.
2: Emlekçiler yeni devirinin güzel sahipsini açtı.
7: Burnumuzdan ıstan okuca. Tokyo'dan zapçaslağıca. Hem

0: Kuvvetini azaytış emri ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetin müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetin kutkuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
1: Emmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeliniş, hatardan sakmış iktidarını küçeyip başarayla. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını örmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını örmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
0: Ey mame deyme, aldımdık adaş ne madak mamaydı kanda. Ey, yol yine tosuldu bana.
1: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydi gende aldırak sallık kımman, çeçilman.
0: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay tezirak edip götüp ekete enço.
1: Her dakikada her kıl tallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydi gende tale sınaş psikikisi de bulman.
0: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruğa koyun.
1: Özünüz ve ailenizinkiler için Abdumobil'ni bir hatar heydesini tallan.
0: Bir hatarlık yeni turguzun. Bəxtlik turmuşunun kişikini açaydı.
2: Partiyanın şalı, her millet halkının kalbi partiyaya təlpündü.
3: Cungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, ıslahat ecivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler iştifaklıqı yaxşı.

Uç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkülenecek tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bir eyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işe koşurup, güzel yanı durmuştan ortak beharlı neydi?

0: Cumha milleti ortak gövdesi yanını puhtu turguzup, milletler onlarının danısı dek zeç uyuşaydı. Partiye rehberlik kılış, halk özge özü iki buluş, devletini kanun boyunca idare kılışından organik birlikleri çim duraydı. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek cumhur güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp anlaştıraylı.
1: İki dostlar, bihaterlik selparmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
0: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp geti çıkalıpı bak.
0: Torgu bihater çıkıp, şahsi tınlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterlikini koldap, hemmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
2: Yolda Xi Jinping yadrolukdagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jumhuriyat sotsializmining ulug' g'alabasini tirishib qo'lga keltiray.
3: Tez yollanmangizni ishingizning oldiga qo'yib qo'ydim. Efendim, tabog'ingiz deb keldim. Tez yollanmangiz keldi. Efendim, posilkangiz keldi, imzo qo'yib berib yuboram. Olaman.
4: Qaslayman.
3: Olaman.
4: Qaslayman. Olaman.
3: Qaslayman.
4: Olaman.
3: Başlayayım ben. Oy, ehliyat tağda gövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
5: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınınca, ulan ne gibi gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asır aşkı mı köprek gibi olup bilip koyuyor.
6: Yuşurun afet, ot afetinin filtisi, mesuliyet,

0: 뭐 하면 큰아이지.
1: Köngüllük sayahat bexatar sefer. Avaray özgürsüge dikkat kılıp sefer planınızda muvaffak tuzun. Avtomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak işkende avtomobil edişten katli sakılın. Ecvitilmege rayıllarda ekspedisi yakılman. Xeterlik rayıllarda bağman hem sürat atman.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Asası kanun teşvikat mündiri.
2: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
1: Kanun idare kılıç gözdeki.
2: Ebedi eminlik melodiyası.
1: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programımızdan alışanlarını karşı alıyoruz. Ben riyasetçi Ahmetcan Adıkerim.
2: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
3: Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratko solution aboneçiler terminalında maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayda anlıklı buludu.
2: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca alış birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde yeniden güllengen saha ve fuhraların turmuşluğu münasebetlik bir türkü muhim devlet ölçümü ilan kılındı. Şincan'daki her kaysi cayla her talep kanun desturi teşvikat iyi faaliyetini çoğunlukla kanat yaydırdı diyen haberle diktin adı buludu.
2: Dilo ve kanun sahibimizde Şincan 10 kıtımlık hadisi yuşurunu Şincan 10 kıtımlık hadisi yuşurunu mukapatıldı diyen mezmunu tohtadımız.
3: Anlı üçün emeli işkilip biri sahibimizde Bağraş dayasının çekin nur gizisi canlık usulda muressa kılıp inatlıklı ilgir sürdü diyen mezmun diktanadı buludu.
2: Emde diktanla bugünkü kanunsuzge hemrah programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
3: Radyo anlıkçıla doyun ebsini çürüp başbettin gülüşo Şincan. Yani gülünün Şincan hikayesi namındaki doyun numarını koşup alsa riyasetçilerimizin yumurluk mikro tiyatralardan huzurlanıp aktif küçüke erişeleydi. Yani doyun süpüsüzü söz kaldırıp riyasetçilerimiz bilen hem türkü bolsu mu boludu?
2: Kanun haberleri.
3: Nazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdaresi Devlet Ölçem Komiteti yakında 402 türlük mühim devlet ölçümü ve ölçemge tüzütüş kırgızış tizimlikini ilan kılıçını tasdikledi. Bu yeniden gülünü vatkan sahale, ekologiya muhitini koğdaş, bihater işlep çıkırış, yezi ilgilikini terakki kıldırış, fuhraların tırmışı katarlık cihetlerge çetirildi.
2: Bunun içinde yeniden gülünüvatkan sahala cahette yorukluk volt, su energiyası, yadro energiyası katarlık 21 türlük devlet ölçümü ilan. Energiye işletiş, tok işletişinin bihatlar yukarı önümlük bozuşuğa kapalatlı kılındı. Beydo yol başla sistemisi, 20 ötküzgüş detal, maşını adam katarlık 23 türlük devlet ölçümü ilan kılınıp, elektronluk uçur cabdıkları kespinin dereytisini östürüşge türütgü boldı. Hesaplaş iktidarı, suni ahli iktidar, toru bexatarlıki hem sallıq malumat ölçümü qatarlıq 39 türlük devlet ölçümü elan kılınıp, rakamlı kesip asası puhtalandı.
3: Fuhraların turmuşu cihette ayak türdeki mesulatla tazılıkı işletilen kağız boyumla kadarlık 7 türlük devlet ölçümü ilan kalınıp fuhraların günlük turmuş boyumlarının süpet seviyesi sicil östürüldü. Telegraf karhaları tor ticaret zalının mulazmet ölçümü kadarlık 3 türlük haberleşiş mulazmetinin devlet ölçümü ilan kalınıp mulazmet vakti, mulazmet ünümü, şahsi uçurunu kovdaş, erz ve kaybı İnkaz katarlıkla yanımı kelipleştirilip haberleşiş mulazmetinin süpüti ve heridarlarının sınışı östürüldü.
2: Onundan başka sap buğdayı uni, çay uruğu yeğe, öl pipa meyvesi katarlık 18 türlük devlet ölçümü ilan kılınıp yezeklik mesulatları bilen təminleş süpüti östürüldü. Nekil hem nekil ketişmesi ham materyali, magni hem magni ketişmesi talqını, alümin tal 9 türlük devlet ölçümü ilan kılınıp, baylıktan aylanma paydalanışını ölçemleştiruşge türütkü bulundu. Avtomobilga şıltıldığan ot aptını tekşürüş, signal veriş üskünüsü, ot öçürüş, ciddi işlağı takabül duruş boyunca kutkuzuş, yardım veriş, umumi kaidesi, Katarlık, ot müdafiye bihatarlıkı sahasıdaki 22 türlük devlet ölçümü ilan kılınıp, dikkat ot öçürüş mensulatları ve ot aptı boyunca kutkuzuş, yardım verişki merkezleştirilip, texniki talepi ve tekşürüş kaidesi yanımı inçkileştirildi. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
3: Bu yıl 5. ay 6. kıtımlık hak talep kanun desturi teşvikat eyi. Yakınki küllerden uyan Şincan'ın her kaysi caylardaki adliye memuri organları köp tarmakla bilen birleşip kanunu umumlaştırış şeklinde yenilik yaratıp hak talep kanun desturini amının etrafıgı yetküzüşke amının kalbigi sındırışki türtkü boğuldu.
2: Kumul şehirde İvırgul Rayonluk Adliye İdarisi Altun Kadimi Koçisi Medeniyet Sayahat Bazısı'nı tayinip her seyşembe, peyşembe günleri hem Türkiye şehirdeki

0: hamkorlik mazmunlarini cho'ridab, delo orqali qonunni tushundirdi ham mukofotli savol-javob orqali taxt maydonidagi sayohatchilarga qonunchilik madaniyat ijodiyati sovg'isi sovg'a qildi.
1: 5-nji oyda Qoraqosh noyalik partiya komiteti noyani umumiy qonun bo'yicha idora qilish komiteti ishxonasi jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqurish, gun qatnash, ma'rif o't o'chirish qatorliq ko'p tarmoq bilan birlashib, Qo'ni shahar maydonida haq talab qonun dasturi ham bexatar ishlab chiqarish bo'yicha maxsus temada qonunni umumlashtirishni qanot yoydirib, o'rinish oila ishlab chiqarish, tijorat bexatarligi, o't mudofaa bexatarligi, madaniy yo'l yurish, qoramig'i yetmaganlarni qo'g'dash qatorliq mazmunlar to'g'risida leksiya so'zladi.
0: Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqiyyat Rayonluq Todun Xabar Rayonluq Ədliyə İdarəsi, Bangjago Ədliyə Orni Koçu Başqarması İşçilər Uyuşması bilan birləşib, Şunfun tez toşuş, çoğun buyumlarını yötkəb toşuş mərkəzəgə kirib, qanunçılıq may qaçılaş punkti təsis qılıb, tez yetküzüş xadımları yük avtomobili şoförlərə işte yarınışını

0: شیوی بلن حق طلب قانون دستوری aldamçılıkı karıştırış, zehir çekleş bilimlerini düşündürüp, yaşanın Allah'a devlet aldamçılıkı karıştırış, merkezi etsini düşürüş, işletişini kolmu kol ögetti. Saven Şehirlik Adliye İdarisi mahalle bilen birleşip, yaşanın Allah ve otlara yaş, yaşlar topuğa karıta ayrım ayrım halda sağlamlık boyunları aldamçılıkı ve sahte zakaz düşürüş aldamçılıkı tozukunu düşündürdü. Burçin Nayalik Adliye İdarisi, Merniz Hayat, Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Katarlı Tarmakla bilen birleşip, Kanas Menzeri Rayonu'da sayahatçile ve ticaretçilerge her taraf kanun desturi, sayahat kanun kullanması tarikatdi.
1: Bunundan başka, Bortala Şehirlik Nençin Adliye Orni ailelerge kırıp, karxana ticaretçilerini ziyaret kılıp, Kur'an'ı yetmeyenlerini koğdaş ve vatanperverlik terbiyesini kanunu umumlaştırış mezmunu sındırdı. Bayın Ahiyası Miçik Yezlik Adliye Orni devlet bayrağı çıkarış murasımıdan paydalanıp, yer macerasından gelip çıkan kasten zahmlandırış lirosunu misal kılıp, kanun boyunca hukukunu koğdaşının muhimliğini teşvik kılıp düştü.
0: Bu kıtınki hak talep kanun desturi teşvikat iyi mezgirde Şincan'ın her kasi çayları bivası körüstüp hem törtke buluş, birleşip liksiye sözleş, bazar ders hanısı geçiş, işlerinin kanun boyacı biciriş, meseleki yolukkanla kanunu izleştek yakışık keyfiyatını yarattı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziye Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıkını çiçekte bunulanı eskertidir.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam bozuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalan bolsa elab alaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ısıtını evce aldırıp, söz hareketimizde ürünü olaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, içtimai medeniyeliğinin ıhtcanı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidun?
4: Şalının gürüşke aynışıga

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqlı ticəkdə bunlarını əskərtdi.
0: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam bozuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalan bulsa eyle balaylı.
1: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemençlik kılmaylı. Yeni ısıtını evce aldırıp, söz hareketimizde ölümü olaylı.
0: Tamak üstüli medeniyliki, içtimai medeniyliknin ıhçam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emnimiz özümüzden başlaylı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish lazimat prinsipi.

0: Өтіріш машинасы шопырға жүрішіні тоқтытышыны ұқтырған. Шының білен біле, бұл әхвалыны орынлаштырыш нөбетші қадымы шіркет түр бөлімінің бейқатарлық рәхбәрлік корпусыға доклад қылған. Бірінші номерлық шырайрының нөбетші қадымы дәрхал ремонт ішчілеріні башлап, нәқ байданға беріп, әрәтке тұрғызып, тәкшіріп, бір тарап қылып, жошырын хәбді түгітіп, транспорт бейқатарлық қадысы 101-тін сақланған. Bu şirket Şincan Joshin Kançılık Çeklik Şirketinin bir kadar işlep çıkış hadisesi Yuşur'un hevbi hem üç hılap kılıçlı paş kılgalların mukabatlaş çağrısındaki alakadar belgelemelerine asasen Joex'ke 200 yen mukabat verilgen.
1: 10-ci Bilo Misali 2026-cı yıl 1-ci ayının 5-ci günü Qorğas nahiyəsi Xontan Energiya Pən Texniki Çəklik Şirketinin xizmətçisi Sün Ekiz kündülük çağırılab təkşürgəndə avtomobilga işiltilməydiğən metanolni avtomobilga qaçılaş torubu liniyəsinin falan barı ornıdan ekip çıqqallıqını bayqab dərhal punkt içindəki rəhbərgi doklat qılğan. Şirket xadımlarını təşkilləb avtomobilga işiltilməydiğən metanolni avtomobilga qaçılaş torubu liniyəsinin falan bolqısını çıngıtıp, hadisi yuşurun xalpini tügetken. Bu şirket hadisi yuşurun xalpini işki kısımda doklat kılıç boyunca mukapatlaş tüzümüdeki ala kadar belgeliş tüzümüdeki ala kadar belgeliş kapatlıqan.
0: Programının doğrudu hem türkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizlerle meslehet soradığın kanun meselelerimiz bulsa, sılışıtın aboneçiler terminalini çürüp, programını hem türkü bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının teyhemi köp isil mezmunları sılışıtın aboneçiler terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsuzluğu hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Şincan Radyo Televizyon Stansı'ndan Solution Update Al'dan 6.0 Plus nusukası torba çıkarıldı.
1: Solution Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip sike aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kısık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özünü kuturuldu.
0: Sağlamlık gözetmesi kumani paraştırınız tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktinde yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Solution Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkçülük sınımı mezmuları sarkıldı.
3: Bu kapatlık tahtis bilan tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
2: Yo'qlamadan numarga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Solution Aptitali 6.0 Plus'ning qisqa AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
0: Shosi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizikni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqi o'y-xiyolingizni bila olaydi. Ilhomingizni asos
2: Solution Aptitali 6.0 Plus nusxasida xohlagan tanlab endisiz mol sotib olasiz.
1: Shinjan radio televiziya stansiyasining danliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjanning olayli mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shinjanning olayli mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'siratiga erishasiz.
1: Shinjan haqida izlanish mushiyadan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushiyadan boshlanadi.
0: Shinjan radio televiziya stansiyasi Solution Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushimizni rangdorlik to'ldirib Səpərinizga hamraq oludu. Hər qaysı app bazarları olma app bazarından Solution Aptitalını düşürüb sərxil məzmunlardan huzurumdan.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqlı çiçəkdə bunlarını əskər tutur.
5: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam bozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni ıstımını əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürün olaylı.
5: Tamaq üstədənilgi, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni, əmnimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, qani go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tuk isrof qilishdan saqlaning.
5: Shinjan radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
4: Şinjan radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urç universal radiosi ochliqni chiqishda bunlarni eskertdi.
5: Tamaqni ilmiy buyurduq, sağlam bozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni ıstımını əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürün olaylı.
5: Tamaq üstəli mədəniyiliki, ictimai mədəniyilik can partiyemizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni, əmnimiz özümüzdən başlaylı.

0: anlatıp görüyorum nuçula. Bu sahibimizde bagraş nayasının çekim nur gizisi canlı usulda muresse kılıp inatlı ilgir sürdüğü digen mezmundi ihtimadı boludu.
1: Bu yıldan bu yan Bağraş Nahiyası'nın çekim nuru yezisi, kanunçılık kuruluşunu, yezi kentlerini idare kılışının bütkül ceryanını sındırıp, ziriyet maceralarını menbeden retke turguzup tekşürüş, öz cahide hal kılışını çın közlep, amının etrafıdaki macera, küçük işlerini çın kalıp, çın hissiyat planı yakşı becer çın kalıp, çın hissiyat planı yakşı becerlikle'nin ihtipak, ecil inak buluşunu hakiki korktu deyip.
0: Yezik entin emeliyetini birleştirip bu yeza milletle iştifaklıkı çoğun olsi. Üç piyalı çay müresse işhanesi has müresse süpsü berpa kılıp milletle iştifaklıkı ilgarı şahsle, halk kurultuyu vekilleri, peşkeden partiye azaları, vazifesinden ayrılgan kent kadırları, yezi akılları hem de kanunu düşünülgan kişiler, kanun meslehatçilerini müresse hoşunluğu kabul kılıp, yeza her tarafını tüzeş merkezine maslaşıp küçüğü hem türkü bulup köp kılı hem türkü bulup muresa kılış endisi berpa kılıp ziddiyetlerini öz cahide el kılışkı önümlük türkü bulup ziddiyet umumi miktarını sicil tövbeletip yezik hem tertipi kadırlarla amının münasebetini sicil yakşırıdı.
1: Bu yeza amının ıltımaz talep yollarını pahalı ravallaştırıp tor ve tor sırtını öz ara birleştirip retki turguzup teşürüp hal kılış endisini yolu koydu. Torda halka kolaylık kod, daire veşin topuğu tayinip, amının ıltımaz talepini vaxtıda toplap, ziddiyet yuşurun hüpke aldın hüküm kıldı. Tor sırtıda kadırlar ailelerge daimlik kırıp ziyaret kılıp, etiz başlarga çoğunkur çöküp, halk rayini yüz durani köngül koyup anladı. Macaralarını red götürüp, tekşürdü.

0: yo'liqsa, har vaqt inkas qildi, iltimos talablarga tez inkas qaytirdi.
1: Qo'shnilar, oila, yari, emgak mulozimati qatorliq o'xshash bo'lmagan majro turlarini muvofiq bir taraf qilib, qonun asosiy odamigarchilikka teng e'tibor berib, bir punkt shaklida majroni qulaylik hal qilishni yo'lga qo'ydi. Yaqinda ishlamchi HX kooperativ ish haqini nisi qoldirganlikdan 20 ishlamchi bilan birlashib ish haqini talab qildi. Naq paydanga yig'ilish yoshirin hayb paydo qildi. Murassa xodimi ikki tarafdan murassa ishxonasiga berib kengashib bir taraf qilishga yetakladi. Yezilik soqchixona har taraflama tuzash markazi tez suratda birlashib harakatga keldi. Noya darajalik tarmoq tövenge tushib murassa qilib bir taraf qilishga yordamlashdi. Advokat naq paydanda qonunni umumlashtirib, qonunni tushundirib, ikki tarafning mas'uliyatini aydınlashtirdi. Kooperativning ishlab chiqarish obrotining qiyin ekanligini o'ylashib, ko'p taraf kengashgandan keyin qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirish shaklida muddatga bo'lib pul qaytarish kelishimi hosil qildi. Ishlamchi omining nisi qolgan 600 ming yenning ortiq shaqqi muvaffaqiyatli qaytarib kelindi.
0: Bugungi kunda butun yezdagi kadrlar tashabbuskorlik bilan ziddiyat murosasi, siyosat tashviqotchisi, qonunchilik mulozimatchisi bo'lib, ammining iltimosi qonunchilik mulozimatchisi bo'lib, ammining iltimosiga inkas qaytirdi. Hozirgacha butun yez bo'yicha turli ziddiyat majrodan jami 28 hal qilinib, ammining 800 ming yandan ortiq ish haqqini elishiga yordam berib, qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirish orqali 500 ming yandan ortiq ish haqqiga kafolatli qilindi. Partiya a'zolari bilan omma, kadrlar bilan ommaning qalbdoshlik ko'riki ko'ngil qo'yib saylanib, yuqori unumli qalblarni ilitadigan murassa orqali yezi kentlarning tinch omonligi qo'g'daldi. Har millat ommaning inoq o'tishi ilgari surildi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda munolani eskartdi.
3: Tamakni ilmiy buyurtup, sağlam bozuklanaylı. Tamakni pankız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçi bulup, eşemençilik kılmaylı. Yeni ısıtımını evce aldırıp, söz hareketimizde ürünü olaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, içtimai medeniyliknin ıhniyliki, içtimai medeniyliknin ıhcanı partiyemiz. Biz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, qani go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tuk isrof qilishdan saqlaning.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda munolani eskartdi.
3: Tamakni ilmiy buyurtup, sağlam bozuklanaylı. Tamakni pankız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçi bulup, eşemençilik kılmaylı. Yeni ısıtımını evce aldırıp, söz hareketimizde ürünü olaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, içtimai medeniyliknin ömü partiyemiz. Tamak ısırap kılmaslıkni, emrimiz özümüzden başlaylı.
0: Qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonli qurilishni qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Radio anglıqçılar. Bu sahibimizdə sot məhkəməsində cidal çıxarğandan kən yana kesel qiyafətiga kirilib qanun saxçılarına təhdid salğan bir ayol icra qılışqı tosqunluq qılğanlığı üçün cəzalandı degan məzmunda sözləb birimiz.
0: Yaqında Turban şəhəri İdiqut rayonlu xalq sot məhkəməsi qanun boyunca icra qılışqı tosqunluq qılğan AX-kə cəriməni qoyuş qərarnaməsi çıxırıb onunğa 1000 yuan cəriməni qoyuş cəzası verdi.
1: Şu günü sot mahkemesi icra kılıçlı ıltımaz kılgıcı MAX bilen icra kaldırılgıcı NAX'nin toktan macerası dilosunu becirgende NAX küçüğünü becirgende NAX küçüğü iki kanun hücretini bekitilgen mecburiyetini uzak müddet ada kılmakaçka icraçı sotçı kanun boyunca onu sot mahkemesi çakırttı. NAX'nin icra kılgılı bulunduğun mal mülkü bulmakaçka sınırlısı AX'ni özgü kepil buluşunu oturgu koydu. AX nek meydanı gelgenliğinin icraçı sotçı AX'ke ahvalını tanıştırdı. Oylamağa yerden AX nek meydanda hazır pulum yok ki indi şeyli açamını elip kitemen de fakırdı. Bu ahvalı karıda icraçı sotçı açı sınırlı işkilenge sevr çalık planı kanun düşündürüp davulayı sözledi. Lekin AX anlamaylı kalmasın. Yani icraçı sotçını hakaretlep, kadır safçılarını tatılıp yaralandırıp, icra kılıç tertibini iğir derecede kalay mı kallaştırdı. Kanun safçıları derhal nek meydana gelip, kanun bu içe onu kütüviliş öğüdünü gelip getti.
0: Oylamağın yerden kütüviliş öğüdün çıkıpla AX.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə bunalarını əskərtdi.
1: Tamaqni uyurtub, sağlam uzuqlan aylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istimli əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürgü olaylı.
1: Tamaq üstəli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamı partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını emniniz özümüzden başlayın. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve verip pişiga 4380 saat. Kalı güçlüğün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvaf buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə bunalarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam uzuqlan aylı. Ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istimli əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürgü olaylı.
1: Tamaq üstəli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamı partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını emniniz özümüzden başlayın.
3: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın kanunsızgi hemrah programısı boyunca altış bardoq yaqtırıp anlığınınla rahmet. Texnik öpmezmelerini siz yine Solution Terminalını çürüp anlısınız buluduk.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jongho milleti bir aile kişilerden bulup, Jongho arzusunu bir niyette ortak işka şuraylı.
0: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
2: Adem bilen açlıkların en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerliliği bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıkların en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler, açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
1: Partiye ve devletin mehbiyetlikini saklaş, her bir fukranın öteşki tekiştik mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Köngüllük sayahat, bir hater seper. Avarayı özgürsüge dikkat kılıp seper planınızda muvaffak tüzün. Abdumobil edip seperge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende abdumobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılada ekspedisi yakılman. Heterlik rayılığı bağman hem süret atman.
3: Kanunçuluk ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanların göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: Hiç dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
5: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kavupu bak.
5: Torgu bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakşı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hemmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
6: Aram şatlığı.

Çin muhabbet öz ara aqide kılgan kişiler arasında mengülük devam nişanlaydı. Demek bir adamın hayatıdaki özü söygen adamıya aqide kılışı, onunla Çin könlüden mayıl bulup onu hayatının bir kısmı edip bilişidir, güzel hem kişilerin meslek-i kelbidek muhabbet hikayesi kütüp çıkıdı.

Qarindaş, qeydişi ba, öçeliş yok, yardımı ba, minnet yok adımımızdır. Qarindaşını qaydı tapqılı bulmaydıgan, yaxşı bolsun, yaman bolsun, tanğılı bulmaydıgan adımımızdır. Qarindaş atanımızdan bizge bəgən ən çoğun soğusudur. Dostlar, əmdi növətki qarindaş namlıq naqşıdın bəhir alğaysılar.

0: ئۆستۈرۈشنى، كۆكەرتىش ئارقىلىق مەدەنىيلىكنى، كۆكەرتىش ئارقىلىق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرەيلى. قانۇنسىز ياۋايى ھايۋانلار سودىسىنى چەكلەپ، ياۋايى ھايۋانلارنىڭ گۆشىنى يېيىشتەك ناچار خاھىشنى تۈگىتەيلى.
1: İki dostlar, bexatarlık selqarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap oldurunla, natunuş kişilərgi işenmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıp oynamanla, düşüp getiş xavipi ba.
2: Torğı bexatar çıxıp, şəxsi itinlani yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarlıkını qoğdab, həmmi yerdə...

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitaylik. Jungho millati bir ungu orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orsidagi japoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orsida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
0: Partiyaning shonliq nuri Tianchanni yoritdi. Her millet halkının kalbi partiyaga talpindi.
2: Jungo Komünistik Partiyası yaxshi, sosializm yaxshi, islohot ichivetish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.
3: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi, imza koyup eliverim. Alimen.
4: Kaslayman.
3: Alimen.
4: Kaslayman. Alimen.
3: Kaslayman.
4: Alimen.
3: Kaslayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
5: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peydak kılıyor. Sizinçe, ulan nəgi getirdik anda? Tola, ulan nəgi getirdik anda? Tola, it asraşkımı köprək kimi bölüp koyun.
2: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
6: Go'zal Xinjiang qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

0: İtifaklık, mukamlık, Ahmet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, Afet.
1: Zemin, koyaşka bağrını kendin aşkanda. Kar leylisi, poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği göçümeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Topraklar koğdar, rendar zemler.

0: yeşil kelgüsü hemra, kümşrem arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur birer şehirge. Tabiat soğukısının turmuşumuz kırdı, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda, cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

0: Nöbette devletimiz bekitken kuruqluk ve deniz okyan ekologiyasını kuğdaş kızıl sızıqı canlıqlarının köp xalıqını aldın kuğdaşdaki 35 rayonu öz içiga alıdı. Memleket boyunca Tağı Derya kuruluşu türüdün 52'si uğrulaştırılıp yolu koyuldu. Əsliki keltürülgen yer 120 milyon modun aştı. Devletimiz devlet baxtısı asası gerdi kılınğan, təbiyliki qoğdulduğan rayon asas kılınğan, təbi baxçılar tuluqlumu kılınğan yenice öz cahidi qoğda sistemisini dəsləbki qədəmdə bərpa qılıb, 90% quruqluq ekologiya sistemisi tipi və devlet nuxtuluq qoğdaydıgan 74% yavayı hayvanat, üsümlük tür topunu ünümlük qoğdurik. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısına canlıqlarının köp xillikini qoğdayış zor kuruluşu kürgüzülüb, 2030-cı yılıq içe orman plan qapınış nisbitini 25.8% yetküzüb, mühim yaşaş makani, ekologiya koridori və pəsil kuşları köçüdüğün yolunu qoğdayış, əsligi keltürüşünü küşeytiş inek oturgu koyuldu.
1: Stansımız xəbri, başvacı Xi Jinping monolarını təkidledi. Açlık bir xeterliği kapalet kılışta uruhunu öz kulumuzda çın tutuş şart. Yezgilik pen texnikisi de özgü tayinli kudret tepişte çın turup, işini yakşetlik uruh texnikisi de ötkelge hocam kılışını küçeytip, cungu uruhu tayinip cungunun açlık bir xeterliği kapalet kılış gerek. 15. 5 yıl başlanan yılı cayları uruhçılıkını güllendiriş hareketine çoğunur yolu koyup, cungunun tamak kaçısını mukumlaştırışı yardım verdi. 93 yaşlık kurgak rayında buğday sortu yetiştiriş mütexessisi Liang Zengji bu serik tuprakta buğday bilen 60 neçe yıl hepileşti. O yakından bu yan daim Shanxi ülkesi Shenyang şehri Changwu naisidiki binem buğday sortunu yetiştiriş tecrübe merkezinin tecrübe etizliği gelip Changyu 672 sortudaki buğdayının ösüş ehvalini teşhirdi. Yangın yetiştirilgen bu buğday sorti Azeri dan tutuş baskıcıda turvatıdı. Bu yıl ölkü derecelik təşürüp bekitişten ötüşüdün ümit ba. Liang Zengji mundaq dedi. Bu naidi yakşı əla sübətlik buğday. Bunun keselgi takabül turuş çallıqı küşlik hem yakşı. Məsulat miqdarımı yakşı. Cungoluqlar çoğun özünün məsilesini özü həlqilişi kerek. 2022-ci 3-cü ayda başçı Xi Jinping siyasi kengeş yığınığı katlaşkan yezgilik sahasındaki ijtimai paravallık ve ijtimai kapak ve ijtimai kapağını təkidledi. Uruh mənbəsi bixəterliği, devlet bixəterliği münasibetlik. Şuna devletimizin uruhçılık işlerini yükseldirişke qat'i bel bağlap, uruhçılık pen texnikisi de özgü tayinip kudret tepeş, uruh mənbəsini öz aldığı kontrol kılışını işgaşırış şart. 15. 5 yıllık yerik plan programısı da monoları oturuğu koyuldu. Uruhçılıkını güllendiriş hareketine çoğunur yolu koyup, uruh plazması baylıkını qoğdaş ve onundan paydınlaşını küçeytip, soğdalaştırılgan uruh yetiştiriş sistemisini mükemmelleştirip, uruh yetiştirişte birleşip ötkelge hücum kılışını küçeytip, yokur usulluk, əla sübətlik, naçar şaraitki takabül turalaydıgan yeni sortlarını yetiştirip, uruh mənbəsinin bexəterliği kapalet kılış səviyyisini östürüş gerek. Uruhçılıkını güllendirişte texnika açqoç. Cungo Peller Akademisi Xıfi Əxli Uruh Yetiştirişini tezletküş yanılıq yaratış tətqiqat yurtada Şauxay namlıq Əxli Uruh Yetiştirişini tezletküş ənənevi uruh yetiştiriş usulunu özgertmekte. Onunla süni əqil, maşina adam, biologiya qatarlıq köpxil pentexnika joğurluğan bulup, sort yetiştiriş ünümünü 60 həssidin köpürek. Sort yetiştiriş ünümünü 60 həssidin köpürek östürdü. Cungo Peller Akademisi Xıfi Əxli Uruh Yedirtinin tətqiqatçısı Wang Peng mundaq dedi. Bizden bu üskünümüz bu ambarda yoruqluq, temperatura, su, oğut qatarlıq köpxil ösümliklerinin özçüge münasibetlik amıllarını doğru kontrol kılıp, biologilik sort yetiştiriş süretini zor derecede tezletudu. Meselen, əslinde bir yılda pekat 3 evlat ya ki 4 evlat sort yetiştiriş süretini tezletkili bulatdı.

0: Hazır 8 evlattın 10 evlatçı tez süratte sort yetiştirgili buladı. Tecrübhanıda sort yetiştiriş ötkilgi hücum kılıçtın itizde kenaytı kolunuşkça. Başşuji Xi Jinping'nin uruqçılıkını güllendiriş hareketini bivasta orullaştırıp yol koyuşunun yetekçiliği de, devletimiz uruqçılık pen tekniksi de yanılık yaratışta umumi cahitin dünya boyca birinci orun koyduk. Bazı aşkışlık teknika ve zor sortlarda büz şahsılı kılınıp, uruq mənbəsinin bexeterliği kapalet kılış seviyesi mukum östü. Bugünkü günde devletimizde dekançılık ziraatlarının öz aldığı tallab yetiştirgen sort külümünün ilgilgen nisbeti 95%'ini eşip, Cungu aşlıkıga asaslığı Cungu uruqi işiltiş şaşır oldu. Uruqçılıkını günlendirişte supu terek. Shandong ülkesi Jining şehri Jiashang naisi zamanı şehri Jiashang naisi zamaniz dadur uruqçılık karhanesi 60 netçe pen tetkikat oranı bilen birleşip akademikler hizmet ponkiti, doktor açtılar pen tetkikat hizmet ponkiti katarlık ölkü dercilikten yukarı yanılık yaratı süpüs kurdu. Bunun için de 11 dadur uruqçılık karhanesi Haynan Nanfen bazısı makallaşıp Dağdur uruq plazması baylıqdan 40 mağdın köperekini jığıp saxladı. 251 müstəqil bilim mülük hukukuğa ige sortini yetiştirdi. Jiashang nailik yezgiligi yezi idarisi zamanıvi uruqçılıq tərəqiyat bölümünün başlığı Wang Jungmin mundaq dedi. Hazır nai boyca dağdur sortini yetiştiriş bölümü yıl boyu 140 mağ mağ bulup, yıllık köpeytiş, teriş miqdarı 200 milyon jığdın. Uruq kengaytilgen kölem 20 milyon modun. Bazar ülüşi 70%'ini eşip, haqiqi türde Huanghe, Huayhe, Haihe rayonlardaki dağdur uruqi ambiri. Huanghe deryası boyudaki Çilu açlık ambiri dağdur yadroluk ambirga aylandı. Jiajangda Yangyodun yukarı usul iliş yanı sortini kengaytiştin, Liaoningda Gülsamsak Ela Sübetlik uruq şartısını tətkik kılıp yasaşkıca. Fujian'nın akpeylik göç toksini import kılışkı tayin işini bozup taşlaştın. Heilongjiang'nın rengdar yeni sorti devlet içindeki girip lazma boşluğunu dolduruşkça 15. 5 yıllık planının başlanışıyla da devletimiz ziraat girip lazma baylıkını yakışlaş planını çoğunkuru yol koyup tekimi köp yerlik sortlarını öz koluğa elip 1 milyar 400 milyondan artık cungoluğunun tamak kaçısını tekimi mokim, tekimi puhta tuttu. Yezgiligi Yezi Ministerliği Uruqçılık Başkuruş Mahkemesinin muavini başlığı Yang Haixin mundaq dedi. 15. 5 yıllık uruqçılıkını güllendirişte zor bösüş hasılı kılındıgan aşkışlık baskuş. Biz uruqçılıkını güllendiriş hareketine çoğunkuru yolu koyup, açlık bekaterliği ve muhim yezgilik mesulatları bilen ünümlik teminleşki kabalet kılışını çöğürde, teşkillik pen tetkikat, sistem ulaşkan sort yetiştiriş ötkilge hocam kılışını zor güç bilen olgısal cetip, uruqçılık bilim mülük hukukunu koğdaşını küçeytip, uruqçılıkını günlendirişte zor büz şahsılı kılışkı türtki bulup, uruqçılık pen tekniksi de özgü tayinip kudret tepip, uruq mənbəsini öz aldığı kontrol kılışını işkaşırımız.
1: Stansımız haberi. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Zhao Leji, Kazakistan Parlamenti Tüven Palatasının başlığı Koshanov ve Rusya Federasiya Komitetinin reisi Matvinko, Dövlət Dumasının reisi Volokinin teklifi binaen, 5. ayının 25. günüden 30

hörmətlik radio anıqıçılar. Cangşı ölkisi Gəncu şəhri Nənxu külü boyudiki Şangyi naisi ekologilik pekili topi tənərkət mərkizədə kəyipiyyat qızğın boldi. Cangı xalıq taşqı dostluq cəmiyyəti, dövlətlik təntərbiyyə baş idarisi, Cangşı ölkilik xalıq hükümeti uyuşturğan 2026-cı illik Cangı Amerika əl içi pekili topi birləşmə dostluq musabıqısı yakında bu yerdə ötküzüldü. Cungu Amerika TikTok top diplomatiyasını baştan keçirgüçi Judy Hofrosit başçılığıdaki Amerika Oregon dostluk pikli topi vekiller ömeki Utah tabipen ve sanat pelleri daşosi pikli topi daşosi pikli topi topi tenerketçileri hem de Cungu'daki Amerika karakallarının vekillerinden bulup yüzünü artık kişi faaliyet katlaştı. Bu yıl çağın mezgilde Cungu Amerika yaş ösmerleri bu yerde pekli topi almaştırışı elip bargandayken, tenerket merkezi iki devlet yaşlarının tenterbiye arkalık dost buluş, dostluğunu ilgir sürgellikige yen bir kıtım guvah boldi. 70 yaşlık Hofrost top meydanı da intayin callık görünetti. O, bu minin Cungu'a 11. kıtım ziyaretki kilişim. Xuddi tuqqan yoxlagandak erkin azadi his qilyapman dedi. Hofrus 1971-ci ili 4-ci ayda Amerika TikTok top komandasının ən yaş əzası süptədə vəkillər ümək bilən billə Cungunu ziyarət qılıb, Cungu Amerika münasibətidiki muz yeriş səpərini başdan keçirgən. Hofrus mündaq dedi. Bunundan 55 yıl burunki aşu tarih tenterbiye bilen adamiyet alakısı bizni başını ahire itbağlaştırganlığını ispatladı. Bugün Cangşi'da pekili topi arkalık yeni hemkarlık sahibisine devamlık bütümüz. Dostluk ve özra işiniş devletler münasibetinin en müstehkem asası. TikTok top diplomatiyesini baştan keçirgici buluşuptum bilen bu meşelini yeni evlatlarına yetküzümen. Musabıqa meydanında mahirlar, rəqiblərdir. Texmi mühimi dostlardır. Dəstəbki dərəcilik dostluq musabıqısı, dəstəbki dərəcilik dostluq musabıqısı, kəsbi, körək musabıqlarının hər bir meydanı qaltıs boldu. Cungu Amerika mahirləri bürünün bürüge tərəb musabıqılışıb, karamitini kürsətdi. Musabıqdan kiyin köpçilik qol ilişib, körüşüb, ehtiram bildirdi. Top mahareti doğrusu da fikir almaştırdı. Xuşallıqdan tən bəhriman boldu. Oregon pekli topi dostluq vəkilləri ümikinin terinleri Rayli Hankes hayacallanğan halda mındaq dedi. Pekli topi dövlət çiğrisi ayırmaydığın tənərkən. O xuddi bir xil ortaq tılığı oxşaş Amerika Cungu xalqı arasıdaki aralıqını yakallaştırdı. Yuta tabipen ve sanat pelleri daşosi pekli topi komandasının terinleri Kiroy Batifilit mahtap mındaq dedi. Cungu mayırlarının mahareti naiti yukurken, musabıqa meydan saraylarının əsləleri aldın Katar'da turdiken. Bu yerde Amerika Cungu mahirlerinin maharetini körüş bir xil ozurluq işken. Köpçilik dalıda konuş ornığı berib dalı türü ve Gayri maddi medeniyet mirasları kol hüner buyumlarını iskileş, dünya Kıca Milli Örüp Adet Medeniyet Şehircisine ziyaret kılıp, Lungnan şehrinin kent pazarlığı berip, Kıca medeniyetinin sihri gücünü iskileşikçe, Cangşi Koni İnkılabi Tayınç Bazı Rayonunun terakiyatı ve adamiyet güzellikini çökmüş şekilde iskileş, bu yerinin medeniyet asası ve hayati küçünün medeniyet asası ve hayati küçünün Yota Tabipen ve Sanat Pelleri Daşıyosu'nun topçisi Liam Duffin mundaq dedi. Gencu'nun terakiyatıdan Cungu'nun zaman yolaştırışını ilgir sürüş bilen bir vakitte, özünün medeniyeti ve ekologiyesini estaidli koldap, bir devletin medeniyet asası ve illiklığını namayan kılgallığını gördüm. Bu kadimki birleşme dostluk musabıqısı Cungu oturu koygan 5 yılda 50 min teşebbüsünü emilleştirişinin konkret emeliyeti. Cungu Xalıq Taşqi Dostluq Cəmiyyətinin muavin baş katibi Ji Yongjun bunlarını bildirdi. Rəis Xi Jinping Cungu bilən Amerikanın əl içi almaşdırışı və yaş ösmürlərinin dostluq alaqısına yüksək əhmiyyət verib, Amerikalıq yaş ösmürlərini iki dövlət dostluğunun yeni bir əvlad əlçilərdən buluşqa köp qətəmi ilhamlandırdı.
İki devlet yaşları top arkalık dost bulup, kalıptaş bulup, meydanda fikir almıştırıp, meydanda birbirini çüşünüp, inliklikli tolgan minutlarını kaldırdı. Bu tenterbiye almıştırışının ıhtılaptın, tağ deryalarını halkıp, iki devlet halkını zeç bağlıganlıkını toluk ispatladı. Yer meselden köperek vakt ilgiri küçükkine tiktak top, arazlıktan halkıp, küçük top çoğun topunu aylandırdı diyen diplomatiye dastanı yazıp çıkılgan idi. Bugünkü günde pekli topi yeni vasisi, yeni reşitsiga aylandı. Cungu Amerika yaşları pekli topunu vasit kılıp, fikir almıştırış devamı da tonuşunu ilgir sürüp, hem türkü buluş devamı da ortak tonuşunu mücessemlep, alaklaşış devamı da dostlukunu çoğunkurlaştırdı.

Hürmetli radyo anlıqıcılar. 2026 yıllık Afrika Sayahat Merkezi yakında Cənubi Afrika'nın deniz sahili şehri Durban'da ötküzüldü. Merkezde hakiki Afrika örüp adeti bilen hayati küşkü dolgan Cungo medeniyeti arka arkadan uçraştı. Vizini kolaylaştırış siyasetinin ortaklıkların zakazlık maksatlarının teminat bilen ihtiyacını cepsilaştırış kıca. Cungo'nun sayahat sahasındaki vekilleri Afrika'daki her kaysi devlet körgezmi sodigarları bilen çoğunkur fikir almıştırıp yepyeni hemkarlık sodu pırısı üstüde istendi. Cənubi Afrika zontuğu Ramaphosa Merkezinin içiriş mürasımını bundaq dedi. Sayahatçilik nurgun Afrika devletlerine nispeten itkanda milli salayiyetinin

Mongolluk sayahatçilerini kolaylık viza mülazimeti bilen təminledi. Cənub Afrika Sayahat İdarəsinin sağlıq məlumatından ayan buluşca, 2025-ci ili Cungodun Cənub Afrika'ya sayahatki barğanlar 45 min adam qitimgi yetken. Bu yıl 50 min adam qitimdən işitin ümit bakken. Cəmi 35 Cungo sayahat kəsbi vəkili bu növətlik mərikəgi qatnaşdı. Afrika çigradın çıkıp sayahat kılıç bazırda çonkur yıldız tartkan Cenubi Afrika Çeyi Afrika Halkara Sayahat Çekiliş Şirketi'nin kurgucusu Leo Yina mundaq dedi. Afrika'nın sayahat baylığı özgücü bulup tabi menzir bilen adimiyet menzirisi bir gerdileşken. Barğansırı köp cungoluk sayahatçilerini celip kılmakta. Yıkın kıyılardan bu yan, cungoluk sayahatçilerinin sayahat şekli tekimi köp kılışıp, zakaslık sayahat, çonkur sayahat kılış nispeti körünerlik açtı. Cungoluk sayahatçiler berip körü şekildeki sayahatki çıkış bilalı kanaatlanıp kalmay, belki tekimi özgeci tesiratkı erişini arzu kıldı. Kuşlarını tamayış kılış liniyesi, lagırda o oğlaş katarlık maksatlar yeni yüzünüş bulup kaldı. Şanghay Sayahat Kuruyi Xalqara Sayahat Kooperativi Afrika bölümünün məhsulat direktori Chiu Yan mündaq dedi. Yaqın qıyılardan buyan texim köp cümliyelik sayahatiga köngül bülüşke başladı. Bütkül Afrika bazri jallandı. Bu növətlik mərikigi qatnış arqalıq Chiu Yan sayahat tamıqi, qapazdiki lahangni körüş qatarlıq Afrika sayahat bazırdiki ən yeni sayahat məqsadları və alaqadar yüzünüşlərini düşünüp, cungoluk sayahatçilərgə texmi köp özgeci sayahat təsiratı yaratıp berişini ümit qıldı.

hürmetlik radyo alıcılar. Etiyen saat 8'den aşkanda Botsivana'nın paytaxtı Xaboroni'deki Meliki Marina Doktorxanası Tuğut Bölümü Ambulatoriyasının sırtı diagnoz koyuşunu kütüp durgan ana buluş aldıda turganlar bilen laht oldu. Kesel körüş üyide Cungu Fujen'nin 17. Türkim'de Botsivana'yı yardım veriş davalaşı tırtı Tuğut Bölümü'nün modern viraçı Lo Jin'in Şucay'daki bir neçe yaş viraçını yetekleb B-tiplik ultra avızlık təşürüş aparatı, amili yürekini təşürüş qatarlıq üskünlərini təşəvvat attı. Üstəldə kisəllik tarixi materialları köp idi. Botsivanadaki ən çoğun hükümet doktorxanısı bolğan bu doktorxana, bütünlük doktorxanılardın yötkəp kilingən bimarlarını qobıl qılıp, kesili xətərlik, iğir, norğun bimarını davalaş vəzibisini üstüge alğan. Ayanlar kesellikleri bölümü teximi aldıraş idi. Lo Jin'in kesellik tarixini rətligeş muhbirgi mındaq dedi. Ambulatoriyada kesel körüş kündülük xizmetlerinin az bir kısmını ilgiləydi. Çüştün burun 30'dan artıq amildar ayalını təşürümüz. Ambulatoriyada kesel körüş daim çüştün kin saat 5 etrafıda ahırlaşıdı. Keçide yine dijornilik qilib, kutquzuşqa her vaqt tayyar turmuz. Lo Jin'in en çoğun təsir kaldırgan bir kıtımlı kutkuzuş üstüde toxtalganda, amelinin kendiki sangılap kalgan hem de amelinin yürek soğuşu bir normal bolgan bir bimarını əsləb, kubul kılıp diagnoz koyuştun köpligen bölümlerdeki tibbi xadımlarının jığılıp operasiyetin ilgirki tayarlıqını elip berişiğice, ondan 13'lük operasiya kılış, balının toğuluşiğice 7 minutlu vaxt sərip kıldıq dedi. Lo Jin'in mındaq dedi. Operasiyadın balı toğılı ğanıgıçı bolğan vaqtını belgüləş, toğut bölümünün balı yatqını ciddi yeri toğduruş, davalaş iqtidarını ölçeydiğen mühim körsetküşlerinin biri bulup, Dünya Səhiyyət 30 minut işide kontrol kılış təklifini verdi. Ama bunundan ilgiri Marina Meliki doktorxanısı da bu körsetküşünün otdırıcı vaqtı 1 saatin eşip ketken. Lo Jin'in mındaq dedi. Tuğut bölümünde ciddi kutkuzuşta vakit hayat demektir. Ben özümden devlet içindeki hizmet tecrübemge birleştirip, Meliki Marina Doktorxanısının şu çağdaki Tuğut bölümünün müdürü Bayat Hasan bilen birlikte tez inkas kaytırış kollektivi kuruluşunu

Bu bolgaşka biz naiti hatırcam bulduk. Söhbet ceryanı da toilu baş parmakını çıkarıp mundak dedi. Şu caydaki doktor hanılar daim horma materyal kemçil buluş, tok muhvallar duş kildi. Ama cançı daim bu meselini birbirlep hel kıldı. Meksuz horma materyal bulmasa, o şu caydın materyal ilip horma materyalı işletti. Adetki dakini operasiyaki maskeledigen daki kılıp kesip, davalaştı işletildigen peleyini evrişki haltısıgı özgertti. Operasiyada sayısız çırağının toki üzülüp kalsa, o yine en tez sürette zapas yoğurtuş üskünüsünü kuzgutup, operasiyanın elip birleşiği kapalı tıkıldı. Cançı iki katım Botsivana'yı berip yardım beriş tesiratını sorganda, aynı yili belli hizmet kılgan yerlikteki yaş hizmettaşlarının hazırı tayanç küşke aylanğanlıkıdan naiti kuşal buldum. Biz ketken takdirdim o, bu yerge elip ketkeli olmaydıgan davalaş koşunu kaldıralıdık dedi.

0: bulup durgan arka körünüş astıda Amerika hükümeti kergüsüde üsüm çıkımının örleş besimiği doşkildi. Mablag Silich Bankisi G4U'nun yer şari ixtisas şunası Mojt Kumar ındak tep görsetti. Mablag sağıçılar növette Amerika'daki pul pahallıqıgı köngül bulup durganmastın Amerika hükümetinin kızıl rakımının kengiyişi ve uzun müddetlik zayum bilen təminleş meselesi gibi teximi köngül bulışkı başladı. Ötken 10 neçe yıldın bu yan tüven pul pahallıqı, tüven üsüm nisbiti ve iqtisadın dünya bilişi asaslıq iqtisadi gerdiler zayumunun paydı nisbitini uzun mezgil tüvelletti. Amerika zayumunu umumyüzlük alda dünyadaki en bihater, yurtkirişçalıqı en küçülük mülüknün biri dep karılıp geldi. Lekin bugünkü günde energiya bahasının davalğışı, pul pahallıqı besimi, maliye kızıl rakımının kengişi ve yerşari təminat zincirinin kayıtı təşkilinişi pazarının uzak müddetlik xayıp xatarını toluqlaşkı bulan talibini yukur götürmekte. Mütəxəssislər bu növətlik Amerika zayomi payda nisbitinin ürülüşüge qarta teximi diqqat qilishqa arzaydigini miqdarının özü bo'lmasdan belki Amerika zayominin xavfdan saqlanish nur halqasining siyosiy logikasining o'zgarishi mablag' solg'uvchilarining yuqori pul pahalligi yuqori qarz va yuqori usum muhitidagi xavf xatarsiz mulkning ma'nosini qaytadan baholayotganligini aks ettirib berishi mumkin deb ko'rsatdi. Hurmatli radio anglovchilar, yukarıda dünyaya nazar programımızda anlattık. Bu kitimki programımızdan dektorları Bahtiyar Turdu bilen Gülbekrab Muhtar, Nüvetçi Muhariri İmincan İsmail, nazaratçısı Bahtiyar Turdu.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
2: Mən haqı su andırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramam.
2: Cümləkni çin əkməbdu. Mən əvrəz yolu etib gəttim.
1: Mən çoğun dəryanağı quyulub, bipayan etizlanı suğardım.
2: Baskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qap-qarı siyah qoxşab qaldım.
3: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Tanıtık radyo anıcıyla yakışımızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın sanat sahnesi programımızın yaktırıp anlaşılanı mutluluğumuz ben Ferhat Ömer. Kadirli dostlar bugünkü programımızda şeylerim

Kıdırın Tuzlanma Vatkanı'na senet sahnesi programımızı program zarmelat halkının nadir nakşı müzikleri huzurumda adı bulu atıdım. Şimdi Kazakçı nakşıladığının Nevrem namlık nakşını huzurumda kusurumuz.

Örnek radyoan ucuna vatkın ulaşıncan radyo televiziye stansın senat sahnesi programısı. Programımızda millet halkının nadırına müzikleri huzuruna adı bulu atıdı. Dolayın pesli köylerimiz huzuruna ağı sürümüz hem diye köyü aramınla adı buludu bini Çin Söygü namlak nakşa.

Hürmetli dostlarım, vatkınlar sene sahnesi programımız. Programımızda her millet halkının nadir nakş müzikleri huzurumada bulunmaktadır. Hem de Kırgız nakşlarının Söygünüm Sen namlı nakşını huzurumda sunumuz.

Kıbrıs Dostlar programımızın dolmuş durumuzdan avutkanla sen et sahnesi programımızı. Hem de Uluğ Parti'ye namlı nakşini köyün aramalı sunumuz.

Kıdırlı dostlarına vatkınla sernet sernesi programı sin programı zermelat halkının adırına müzikleri ya huzur onu adı bulu adıdı. Şimdi Kazakçı nakşılardın nakşam sen üçün kıdırlı gündemlik nakşını köyün aramınla sunumuz.

artık radyo anıcına. Şinjan radyo televiziya stansının sanat sahnesi programımız bu için alçı bədok. Programımızda şimdiki atam namlı Moğolcu nakşı bilen ahırlaştırmış. Emalağ bəxt, ahmet, salametki arbasın.

Hammamizga ayon, ota-onalar farzandlarini intayin yaxshi ko'rdi. Kaptar bojgisini, qo'y qo'zisini asirgandek asraydi. Farzand uchun barligini ato qila olaydi. Ota-onamizning eng zo'r xushalligi bizning bu dunyoga tug'ilishimizda bo'lsa kerak. Biz ba'zida bolalik qilib ota-onamizning bizni tanqidlaganligidan ranjib ketamiz. Amaliyotda ota-onamizning tanqidlariga cheksiz mehr-muhabbat yo'shirilgan bo'ladi. Biz uni cho'ng bo'lgan siri tushunib yetadiganmiz. Balkim boshlang'ich maktabning 4-yil o'qida o'qiyotgan chaqlarim bo'lsa kerak. Yozlik ta'tilning ma'lum bir kuni havo bek issiq bo'lg'ashqa biz bir necha do'st ufqlarimizni agashtirib, uyimizdan yiroq-yiroq joydagi xamonliqni berib qo'g'lashmoq o'ynadik. O'ynab tarligandan keyin xamon bo'yidagi tezroq o'stangda cho'milib bir-birimizga suv chechishdik. Qizziq to'piq badanimizni chaplab yetib, qizg'in paranglashdik. Ondan yana suvga cho'mildik. Suğu bağırımız qanğandan keyinla andan çör düşüp oturup özümüz bilgen qızqarlıq hikayelerini növet bilen etişip vaqtının qandaq ötüp ketkenligini mu sezmay qaranguluk qaplaşqa başlagan idi. Biz aldırap tinap öylerimizge qaytıştuk. Çünkü nəgi barıdığalıqımızdan atanımız xəbərsiz idi. Mən ufkamını yitilab oyluğu kirginimde atam bilen anam yolumga qarab titildab oturuşqan diken. Ula meni körüpla aldımı yugürüp gelişdi və meni sonra qılışqa başıldı. Hey, gap anglamaydigan, ufqonni nega badang? Dedi otam g'azab bilan. Tushda chiqib ketib, hozir paydo bo'g'ininglar nemisi balam. Hey, sizlardan ansirab izdimigan yerimiz qolmadi bizning. Dedi onam ochiqlab turib. Shu xomon tarafdagi o'stang bo'yida o'ynagan to'q. Dedim men, qo'rqimsirgan holda beshimni tuvan silib. Voy bu ufqon shuncha kichik tursa, bir ay shop qas qanaq qilat to'q, ha? Tangvash. Atam şundaq deginicha kassamğa birini saldı. Dostlarım, suğu tüşümüz dep, suğu tüşüp oynağan toq şu ata. Mən tapdandan qutuluş üçün günahni dostlarımğa artdım. Su oynadıq? Muş kiçik balını sörəb su oynaqılvadın ma? Mana toya suğa. Atam gepimni anglapla yerdiki yarım çelek suni elib peşimden şaqırtıp qoyuvatdı. Bechara anam atamni tosupmi ülgirenmeyin kollarını avadı pulanglatqınıca turupla qaldı. İç-içimden yığı qıstap keldi de, jügürgen peti öyge kirip kettim. Bu iş bolup, 2 gün geçe atamğı tüzükrek mi gap qımay, domsuyup yürmay, anamı yigil unumay özümce olağa qıydıdım. 3 gün dinkin adabiyat oqutqucumu sözligen, atanının uluqlıqı ve olanın pärzantigi bolğan çeksiz mehir muhabbeti haqqıdaki bir dərisini anlav etip, neç gündüm bu yan qılgallarımın orunsuzluğunu hes qıldım da, atanamdın ağırınğınımğa püşayman qıldım. Ve öz özümge. Sen nimancı düd. Aslında otanlar nimil kılsa, biz perzatlan yaxşı bolsun dep kılıdıken tuqqu. Sen bugünlü berip uladın əpü sonra. Şuna kılıp keşte öyge qaytıp gelip, somkamını karavatqa taşlıqan deyken, kotan yanında şah doğravatqan atamın yeni astan keldim de, onun közlerge tikildim. Atam hayrallıq ilgide mehribanlıq bilen bana qaradı. Ata, oylab baksam, qoyus gündik işti qığınım rasu toğru olmabdu, mini keçürgine diyalidim aralla. Atam kılıbatkan işini taşlap, kol içini kən aşqını içe külümsirgen beti, meni mehkem kuşaqlap, pişanemge yeni işlap söyüp getdi. Nemiş quduruq şallıq yaşları mağzımını boylap, eqışqı başladı. Eşimni sürtdəy dəb kolumni közümge apırışımğa, Uştum tut aşkhanı öy aldı da peştamı tatıp alğan anamnın bizgi memnunluq bilen karavatqalıqını körüp kaldım da illik bir sezim vücudumğa texımı işkirləb kirgendek boldi.

қарлығаш. Қара қанат қарлығаш зәп чырайлық ұтсен. İnsanlığa ziyandaş, haşaretni tutsan. Sen paydalı kuş bulgaş, buldun bizden dostumuz, kuşlarga köngül bölüş, koğdaş bizden burçimiz. Kağaz kıyık. Kıyık yasap kağazdın koyup bəduk eriqqa. Yügürüşüp arqıdın əgişip şu kıyıqqa. Ey kıyıqca kıyıqca, sen bararsan kıyıqqa. Biz kalaylı mälide, özüm ketkin yirağıqqa.

Bir günü müş edebiyat okutkısı yani Tursuncan'dan sorabdu. Tursuncan, güher yatıdığı sayıda tanımasan neyme payda diyen makalının mensin dapbaka kani? Ha muallim, bu makalda güher isimlik bir ayalının sayıda sözülüp yatkallıqı. Bir anın o ayalını körüp kılıp, oy bär bir tanımaydıken ben o, dap öz yolu ketip kağalıq işbadılengen.

Hürmet radyo anlıkçılar, uçur közdeki programımızın yahtırıp anlaşımlarını karşılayalımız. Ben Riyasetçi Ahad Abdurrahim. Kadirlik dostlar, uçur közdeki programımız her düşenme gününden cümle günü geçe. Çüştün burun Beijing vakti saat 11 yerimden, Beijing vakti saat 12 geçe, yarım saat bir vasıta çüştün kiin. Beijing vakti saat 4 yerimden, Beijing vakti saat 5 geçe, yarım saat tekrar anlatıladım. Dostlarımızdan kızaklayan iyilik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13'de arkalık seti öleş, icarigi beriş, icarigi eriş. Ders gerek deyip bağlan, yutturup koygan, ciddi uçurlar bizden bizde temin etişini şundakla, bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızgını karşı alımız.

Tianshan Garbiyoli Bajdars Aylikler Korosu'da 2. kavetteki 90 kvadrat metrelik uyu setiladı. Alakalı iş telefonu 135 79 66 16.

Çok aydır yol yapsa da 150 kvadratmetre etrafındaki iskelet icare gibi yer aldı. Alakalı telefonu 138 99 35 75 54.

Yüzyın Kongçun Oltıraq rayonu 3. qabat 83 kvadrat metrlik ve icarı berildi. Ola kılıç telefonu 182-0904-96-96 133-1902-04-02.

39 Eyderhatal Mahallesi'de 4 yığız öyü bar korucay 30 tümengi setildi. Orda restoranının 300 metre cenobada. Alakalış telefonu 159 99 33 78 59.

Radyo televizyon idaresi aylıkla korosuda 5. kabat gibi icar gibi yer oldu. Alakalı telefonu 138 99 33 48 98.

Şirketi İşkinci rayonda 3. kavetteki 70 kvadrat metrelik esrahalar tolup ve icarıya verildi. Onun başka memur mehkime aileler korusu da 4. kavetteki 70 kvadrat metrelik icarıya verildi. Alakalış telefonu 135 65 19 66 16.

Qadirli dostlar, uçur gözlüki programımızda davamlaştırmaktayız. Bizden kızlık liniyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Birinci otur mektep kendiki Ağmeyrik mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik uy ciddi setilidi. Alakalış telefonu 182 99 91 82 52.

Temir yol Guamin Huayan Ultraf rayonunda 4-ci qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bor uyning har kvadrati 4700 yuandan sotiladi. Aloqa qilish telefoni 182 99 91 11 59.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy, barlıp eserleri kılıç telefonu 177 97 85 82 30.

Yaka məhəlisi İşkinci rayonda 50 kvadrat metrlik dükkan ciddi setildi, bahası 100 liranı gelişildi. Ala kılıç telefonu 189 99 25 09 77.

Qızıl Yıldız 1-ci meydanı Olin Şovjin yerindeki Bayqoyan Ultraq rayonunda 210 kvadrat metre keladigan 2 qavatli dacha uy setiladi. Bahası 100 turani kelishiladi. Aloqa qilish telefoni 181 99 78 10 17. Alt kvadrat metre keladigan yangi uy setiladi. Aloqa qilish telefoni 153 49 92 20 92.

Şinfoçun ten Oltraq rayonunda 17-ci qavatki 117 kvadrat metrlik yeni uy setilidi. Alaqilish telefoni 133 19 02 70 59.

Tömür Takar mahallesinde 2 mol yer zemin satıldı. Öy eserler dolup, bahçede meyveli köçet, bakımcılık kılıdığan kotallar var. Bazı 100 liranın gelişiyordu. Alakalı işlemiş 87'de 30.

Yaqa mahallesi 1-ci Oltıraq rayonu caylaşkan 4-ci qavatdiki 90 kvadrat metrlik isil bezelgen öy setilidi. Bahası 100 liranı gelişilidi. Alaqlı iş telefonu 139-99-44-85-76.

Yanaklık mühendisi işkinci rayonda 3. kavetteki 70 kvadrat metrelik öy setildi. Alakalı telefonu 152 76 90 84 31.

0: doludun zapçaslarınca hem bizi kalbimdeki senle buyumları.
1: Devletin buyum kuralları Cungu yasımcılıkının teorikadır.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal olsun muhtulup teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkuzu kreş kılgıcıladın bulaydı.
1: Vatanını süyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tutturguzum.

0: Jonghua milleti ortak gevdesi engini puhtu turguzup, milletler onarının danısıdak zic uyuşaydı.
1: Partiya rahbarlık kılış, halk özüge özü iki buluş, devletni kanun boyunca idare kılışının organik birlikede çim turaydı.
2: Vapadarlık hemmeden erileş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam kallarını hürmetle, yaşam kalları köyünüp, yaşam kalları yardım veriştek Jonghua güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
3: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerin işenmanla.
3: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
3: Balıların bihaterlikini koldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
4: Yoldaş Xi Jinping yadroluğundaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı seç uyuşup, yeni devir Jungoçi sosyalizminin ulu kalbisini tırışıp kolda keltirey.
5: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
6: Kaşlayman.
5: Alimen.
6: Kaşlayman. Alimen.
5: Kaşlayman.
6: Alimen.
5: Kaşlayma. Oy, əhlət tağda dövülünüb getirdi bu. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
4: Tez yollanma hər ili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq halda, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastırını payda qalıdı. Sınınca, ulan nəyə getirdi qalıdı? Tolaylıq mulazımətdən bəhriliş bilən billə, muhit asraşqımı köprək kimi ol bilim.
7: Yoşurun apet, ot apetinin filtisi. Mesuliyet, bir hatarlıkların ul teşi. Ot apeti yoşurun helpini tüketip, hayatlık ve mal mülük bir hatarlıkıya kapalatlı kılaylı. Ottın mudapiyelin işke köngül böleyli. Hayatlık hemmedin ela.
8: Adem bilen açlıkların en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki ədiyazlıq yerilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalıq kütüş. Adem bilen açlıkların en yıkın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını qadırlaydıgan yürekler. Açlıkını qadırlayıp ısırapçılıkını rəd kılaylı.
0: Ekologiyalik muhitni köz qarçığımızni asırgandek asıraydı. Ekologiyalik muhitqa hayatımızga muamil qılgandek muamil qılaylı.
8: Köngüllük sayahat bir xatar sefer. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp sefer planımızda muvaffuk tuzun. Avtomobil edip seferge çıkanda katlaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak işkende avtomobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılada ekspedisiye kılman. Xatarlık rayılığı bağman hem süret atman.

Kadirlik dostu uçur közdeki programımız ne devamlaştırma attınız? Bizden kızaklayan yelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Tövende bugünkü kızaklayan yelik telefonlarımız gelgen uçurlarını anlattınız.

0: 人民政府已与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak kökte lepildi.
2: 当前，对迫切的是扩大厂房企业和生产队的组织的。
3: 党的十一届三中全会。
1: Şu günü yeni devir hemimizin küçükünü kenara. Yeni devir hemimizin küçükünü kenara.
4: Memleketlik yer devresi idaresinin en yeni uçuruğu asaslandığında bugün saat 14.28 minut ötkende Sıcan ülkesinin Öncün ayısı da 8 bal yer devresi.
1: Şu günden itibaren bizden gülençükümüz vücutu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
5: Can iyi bir sen.和平必胜，人民必胜。
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongu Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmay, arzuyumuz için algı basınız.
6: Sosyalistik yadroluk kıymet karşını yitildiriş ve emeldi körüstüş kül cemiyetinin ortak mesuliyeti.
7: Rengdar Çeşmeli.
8: Rengdar Çeşmeli.
7: Emde anlaydığınınla edebiyat sanat tipiriki Rengdar Çeşmeli programımızı.

6 yaş vaxtım bulup, mumam kız tərəf mehmanlığa vəkil bulup, ilidiki kudurlarının təklif bilən kızgın kütüb elinğan idi. Şu çağda mumamın ciyen kızı ilidin bir layıq tepiddi. İkisinin münasibeti, okutkucu bilen okuqucu otursudiki sevgi muhabbet boğaşqa, ailesidikilə koşulmağan ikan. Ahırda mumam oturgı çıkıp, okutkucusuna tapsın imbabdı. Şunca yaş durupla daha şurada okutkucu bulalıbdı. Hakikaten bu münevver yigitken, kızımızga bilim beripdi. Onundan fakat 4-5 yaş çoğumboğalı yeri bakken, yigit öylenmeli yeri bakken, yigit öylenmeli o işinin kararını bekitibdi. Muşu sebepten boz gerek, mumam bağlı yerde Allah'ıydı hürmet bilen kütüb elinibdi. Onun üstüge, ilinin ezeldallah, Seyvay Canlan diye namı boğaşka, onun tıl bilen tasvirlüksüz tabii mezrisi, mumamga nahaydı çoğunkur tesir kaldırıbdi. Yeni bir sebebi, mumamın 5 balısının hemisi oğul. Öy işlerine yardımlaşıdığan kızı bulmağışka, ömür boyu kazan beşide paypetek bulup yürüp, sırtkı çıkıp sayahat kıladığan fırsat çıkmıgan. Şuna, ilidin kaytıp gelgenden kiyen, mumam Sayram Kölü'ni dünyadaki en güzel cahide tasvirligen idi. Bu muminin kiçikimdilla Sayram Kölü'ye telpilmişimge sebep boğan idi. O çağda en çoğun arzuyum, baldurrak çoğun bulup, cıkpıl tepip, mumam bilen ilgi berip duruş. Ve her gün onunla Sayram Kölü'nü körüstüşüydü. Lekin o yerge daha şöyle bütküzgendin kiyen, ondan baralıdım. O çağda mumam Allah kaçan tükep ketken boğaşka, gerçi kiyinki küllerde hizmetim mi, kerimimi xeyli yaman emes bozu mu, lekin en yakış gördüğün adımımdan ayrılıp bağışka, Sayram Kölü'nü bir iş bağmasızlığına bana nispeten anca ehmiyet kanmadan idi. O yerge bir işimdeki sebep, daha şöyledeki yakın dostum, Cezira, Sayram Kölü'ye yakın Arışan Nahiyesi'de hizmet kılattı. O beni gelip oynayıp geçişki teklif kıldı. Hem de beni Sayram Kölü'ye elip bir işe verdi. Aslında bir iş bağımızlık hakkında sel çikinle kalan idim.

Ağa çakırıqı kılışqa dəxi ülgürməyən idim. Çünki aptaptı turab səl qınqırab kılıb atattım. Demisim o, bu yerdə aptap bək küşlük boğaşqa birdən tursula adamın beşini qaydıraddı. Şimali Şincandiki kiçikkini nahiya bazarının xiyalim bilən riyallıqdiki bərqi bək çoğun idi. Göz aldımdiki bu kiçikkini nahiya bazarıqı səpsiyel vatqanımda Cezira aldırab teyinginincə mən tərəbki qarab şükürüp gəldi. O kelib də məni çığın qıca qıldı. Ondan kolumdan tatqınıca vokzaldan çıkıp nahiya bazarıdaki yatkıgı başlap mağdı. Ben teki çakırgı kımmıgan tursam, kilip boğalıkımda kandıq bildim, dep soğurdum hayrallık bilen. Poizden şüşün gibi reylen bana vokzalda uçısıga asma mayki giygen serik çaşlık bir kızın turgalıkı neydi? Şunun bilen onun sen işgeliğini paris kılıp yügürgen çıkardım, dedi o külgenice. Özümle tutulanmayı külüp gettim ve yüzüm kızargan halda. Kandaksiga asma mayka bosun, bu diyen tasmalık mayka, dedim. Şundak, sizler şehirlikle asma mayka emez, tasmalık mayka kiyizle. Bu yer kiçikini nahiye pazarı dursa, ulan imbilsun, könlünge amığı ne? Dedi o külüp durup. Ben ağzımla pürüştürüp külgünümce aynaki karıdım.

Levlerim tolumu maslaşkan bulup yaşlı baharımdan tengdaşsız güzelliğini namayan kılattı. Ben dımıkımını kıyıp durup çıraylık emez miyken ben muşundak buluşunu yakışık görmen dedim. Cezira daşıydaki çığlığı karganda bekle o disadık hiyin vagan idi. Gözlerden bana karab huzurlan kalıqı ve heves kıgalık çıkıp durattı. Pek mi güzel, bırak ben kalganç kiyinip yürsem bulmaydı. Mulazimet gözünki de işleydiğen hizmetçilerin kiyin keçikeye koyulduğun talepba, dedi. Köz aldığımda onun daşıydı okuvatkan çağlığıdaki turkun amayan boldi. O daim beşiğe çekildeki uzun şevki giyip kulakığı altın halkısını takıp yürettı. Diğerisi sel karıydı. Kışının ahaydı modasız olattı. Lav soruğunun rengi ve süptümü izcil modunun aldığı durattı. Hatta bana okşayış modu kovuluşuduk Allah'ımı onun yetişenmeydi. Külgünümce onun çakçak kıldım. Ey, dünyada sen ki işgücü üret kalan modu kim var mı dedi? Şu yıl küzde biz o çenşen teki itkideki daşıyordu kuşuraşkan yılı çağda yaşlı baharımız orgup durattı. İçimizdeki cüşkulluğunu yoşurup kalanmaydık. Cezira aramızdaki en özgeçi biri bulup, onun bilen tanışıp bargan sarı yıkılışıp geçişimizge içkimizden ortak dostu Şavşu'ya sebepçi buldu. Şavşu'ya çinhaylık bulup, o küçük vaxtıdıla anısından ayrılıp kalan idi. Şuna küçük idalla tamak etmiş, kere yüz katırlık böyle işlerine pişik bulup, mücez karakterimi bizdek bir işlağa asalla hayacalınıp getirdiğalladı nemes idi. Cezira'nın aile ahvali yakşı, özgeç kiyinip yürettı. Adette çekildeki uzun şepkisini beşeden ayırmaydı. Kulukının neçi yeriden teştirip altın halkı da kolattı. Çıraydın mı nadunuş kişiyle asallıkçı yıkılışamaydıgan bir hıl mağrurluk çıkıp durattı. Bu hal bana aile ahvali yakşı balala nahayta hakavur kilidigan dek tesir bergen idi. Küllerinin beri de bundak yakşı dostlardan bu kılışımızını oylap mı bakmagan idim. Şavşo'nun mücazı mulayım, saddı bulup onun bilen bir körüşüple kadinas dostlardak bop getgen idim. O çağda ben Daşo'nun ikinci yıllıkıdaki konu okuğucuydum. Boys stansı yeni okuğucularının aldığı bağancağda onu kütüve aldım. Onun sadılıkıga ıhtiyarsız hestaşlıkım geldi. Ben bu bir yıldın köperek vakitim bu yankı mektep hayatımda karakterimden üstelik sebeplik okutukçı savağdaşlarımdan yaktırışı erişenmeyi

Назира сәл мұзшырай көрінәпті. Оның үстіге о көпчілікке башқыша бір қыл тәсір берәпті. Мен дайым Шаушөнің алдыды оны алтын құлақ деп чақырыптым. Шаушө менің Назираны таза яқтырмағалықымны біліп қалған еді. Шыңа дайым маңы оның әр қыл яқшылықларын сөздеп берәпті. Вақытның өтішіге әгішіп, керч көңілімді оныңға нисбетен еніл бәлгілік арлық босымы, әмма оны аста-аста яқтырып қалдым. 13 yaşlıq Şişi isimlik usul sinifdeki qızcaq məktəbə gəlib. Biz bu sınırçaqın halından orta xəbər elişib başlığandılar. Cəzirəyə bolğan bir tərəfli müqayisəmni üzül-kesil özgərtib həqiqi dostlardan olub qaldıq. Şişinin ailəsi namrat idi. Dadısı burulu ölüb getkəşkə yalğız anısı o və onun iki oğlunu bəqib çon qılğan idi. Biz oxuyotqan məktəbin usul kəsbigə ötken idi. Lakin o öz qıracıdı bilan oqıdığan oquqçı bolğaşqa yıllıq oquş pulu 2000 yuandan aşatdı. O çağda 2000 yuandan artıq pul onun ailəsinə nisbətən nəhayət nurgun pul hesablanırdı. Onun abisi eyni çağda eyiga 300 nə yuan maaş alırdı. Bu pulun yerini qızının oquş pulunu töləş üçün idarəsindən alğan qarzını qaytarışqa işləsə, qalğan yerini qızının tamaq pulu və başqa turmuş qıracıdığı əvətib verirdi. Özüge qalğan azğını pul turmuşunu qamdaşqa yetməyirdi. Şunyanı qoşumça işte bir kılıç doğru kilatdi. Bu işlerini Cezira bizgi deppegen, hem de Şişi'nin qorarığı tegmestik asası da onun da əpçelik bilen yardım verişki başlayan idi. Onun tekke bir taşkı kıyabdige, əsildi mundaq ah gönüllük, nazuk kalıp göçürüngan idi. Mən onun da qayıl boğaş, ademlerini düşünüşte, bək yüzeki işgelikimden özümünü qattıq ayıplegen idim. Şunun bilen üçümüz, bu kızcağının acısı bulup, özlikimizden onun halinden haber gelişini üstümüzge aldık. Biz daim bir parça artıkça tamak kartısı degen nam bilen kartımızni Şişi'nin mektep aşkansı da tamak yiyişi gibi yerettik. Yeni daim sertik çıkıp tamak yiyişki mecbur buluş degen bahane bilen öz piyetiliş baskıcı da turgan onun yemek işmikini yakşılaşkı uğruna attık. En şundak Adem'nin hiyalığı kemmeydiğen her kıl bağın kimlerini elip gelip yiyip yerettik. Ocağda Poyuzdan karvatlıq biletini setiveliş nahayt təsidi. Lekin Cezira amal qilib karvatlıq bilet setivelib Şişini elib Şincanga qaytdi. Hem de kızcağını obsinin qolığı tapşırıp berib xatircan bolatdi.

Nima oylavat sen? Xiyalga çökününden gözlerimi yumulap tüsüzlük aynı paldı. Muşu gep bilen Cezira eslimi yıplarımını üzüp beni xiyal dünyasından riyallıkka. Arışan nahiyasındaki yakın dostumdan yatıkka. 20. əsrinin 90-cı illerinin ahırı boğan 7. aydaki bir dalağa kaytırıp geldi. Hemen otur mektepteki vaxtımda Sayram Kölü'nün ilgi yakın bozumu bir dala şehri təvəsindeki Şimali Tiyanşan tağ tizmisi caylaşqalıqını. Şincan'dan Atlantik Okyan illek nem hava etimi en ahırda iltifat körüstüdüğün orunda caylaşqalıqını bilettim. Şuna Sayram Kölü adeti yine Atlantik Okyan'dan en ahırkı bir tamçı yeşeyi de patlattı. Cezira'nın öyü bir dala şehirde. Onun üstüge o daşöyde soda sanayet kesbide okulaşka, okuş bütküzgenden kiyen bir dala şehirge yıkken Arşan Nahiyelik soda sanayet memuri başkuruş ponkitiga taksim kılınğan idi. O Arşan Nahiyesi soda sanayet memuri başkuruş oranında bir neçil hizmet kıldı. Lekin tabiyyeteden bir işlağı asan könmeydiğen o ahir diyenila bir neçil hizmeteden istifa berip başka bir çıkış yolunu tapdı. Bu elbette kiyinki gap. Eş olmağanda, mən Arşan Nahiyesi'ye bağlan idi, o yenili soda sanayet memuri başkuruş oranından kaydı yosullu hizmetçisi idi. Mən onun yatıqıda o işten çükücü sağladım. Ondan Sayram Kölü'ye atlandıq. Kişilik münasibet dairesi Bekmi Kengri Cezira. Degendekla bir abdumobil ariyat abdu. Gerçi konu dala abdumobil bozumu, lekin özü avtomobil haydab Sayram Kölü'ye biriş 20. əsrinin 90-cı illerinin ahırda yanılı aslandaki kişilerle bəhriman bolalıydı.

göç pişip dostkanı çıkkanda yerim keçi bop kepti. Yaylıktaki yığılışımız mı resmi başlangan bu adı. O keçide biz göçünü çoğun çoğun parçalap yap, çoğun kaçıda men şarap içip yukur avazdan akşe ettik. Hatta toy kıp olgan, turmuşunun eğir yükünü tatıp bakan yaş Erkutullah'ımı hoşalıkımızı gör bu adı. Nurgun yıllardın kiyen, ben o işimizden yaşlıkların özgü has telvilik işgeliğini düşendim. Aşk gece, Sayram Kölü'nün boyda meyin şamal çıkıp durattı. Aynur'u azdedeki bir neçi yaşına nakşe itkan ve domra çalgan avazi el hem kulak tövümde. Karganda yaşlıktaki eslimle mengü öşmüz gerek. Ufuk, belik korsuk edek akırışkı başlagandıla ondan saz çelişini, nakşe itişini ahırlaştırıp uyku kikettik. Çüğümüzde kuşlarının sayırgan avazı alınıp durattı. Ben çüğümden uygun hep, kigiz öğünün tümdekiden düşken yoruk

0: Avtomobilden düşkünümüzde ben külüp durup. Saylan köylüge bir kıtım gelip en güzel yaşlıkımızla ketip kalkıla tas kaldım. Dep başladım. Cezira külmesten teşvişlengen halde asman kıkardı. Ve yağmur yağdığım boldı dedi. Men iğiz etişiği ülgürmeyle yağmur tamçısı kudda buyruk tapşırı vağandak yüzümüz güçüştü. Deslepte simsim yakkan idi. Berdemdeli çeylekle koygandak kar yağmurga aylandı. Şoför yiğit balonu kaydırıp gelip bir haza hepileşkenden kiyen bizge optomobilinin oku üzülüp ketkenlikini. Remont hanıgı bağımsak bunu oranat kılıp olmaydı kalıkını eğitti. Biz amalsız optomobilge çıkıp yağmurdan daldılangaç kandak kılış. Optomobilge çıkıp yağmurdan daldılangaç kandak kılış. Kainimizde ya bire dukan mı yok idi. Şundak boğun iken nima amal bolsun deysiz. Meni gəm bastı. Düşənbə günü idarəyə qaytanmaydığanlığımı, başqamdan tənqid anlaydığanlığımı oylab, beşim çin qılıb getdi. Cəzira mana toxtamay təsəlli verib, məni çoxun poyzğa ülgürtidığanğa vədi. Uluq kiçikdənib qoydum. Onun məni bu yerdən elə poyz stansiyasına apırdığan yeni qandaq amalı balığını bilməyitdim. Vaqt minut sekundlab ötüb ketib atdı. Biz yanılan nima qilishimizni bilənmək durabdıq. Toyuqsız, motosiklet mingan bir yigit yenimizden borandek ötüp ketti. Biz dahi inkas qaytırışkı ülgürmeyle o xeylili yıraqlap ketken idi. Cezira avtomobilden sekrep küşüp, onun yıraqlap ketip atkan karısıga qarap varkırdı. Motosiklet mingan yigit, şonçi yıraqdın mı, Cezira'nın tolgan avazını anladı mı ya ki, tasadı bir kaynigi qargan bosa, körüp kaldı mı aytavur, oylamagan yerden kaynigi borulup, qaytıp gelip yenimizde toxtidi. Cezira yağmurda durup onun bilen sözleşti. Ben ciddileşken halde yağmur suyu kenin perdedek tosup durgan optomobil derisinden ulağa kardım. Bir azdan kiyen Cezira optomobil işkini içip şoförü bir neçe eğiz gep kılıp andan bizden optomobilde saklap duruşumuzu eğitipla motosikletinin arkasında oturup getip kaldı. Ben bir kızla nadonuş bir adamın arkasını mingeştirip yolu sağlık navadı bire iş çıkıp az kandak ilimiz. Dep onun şoför dostudan ağırındım. O bunun kapısını kınmaylı kınmay yanımına. Yaylıqta eski adam yok. Cezira pekat bir acayını tepip telefon kılamandı. Siz bir oda gəmi güce optomobilde obdan bir kuluvağınız tüzük dedi. Ben kattık tıtıt bolsam mı? Lekin hiç ne mi diyemedim. Bu çağda poizgı ülgürüş ülgürenmezdik hiyalımı kirip çıkmadı. Eksice Cezira'nın beni poizgı ülgürütüş üçün kattık yamurgı karmay bir natunuş adamın kendini mingişip getkenlikini oylasam da kalbimdeki çonkur ökünüş duygusu hemmini besip getirdi. Kançilik vakit öttüyken bir çağda motosikletinin görüldüğün avazı anlandı. Cezira kaytıp kegin idi. Yine motosiklet mini vağan tört neper yigit bu onun bilen birlik kegin idi. Cezira bir yağmurluk kiyimini elip bana kiygüzdü. Ve ulanın beni hazırlı vokzalga apırıp koyduğalıkını etti. Ben kağıllanın mı motosikletkin mingeş... Ben kağıllanın mı motosikletkin mingeşkelikini görüp ensirginimden çırayım tatırıp getti. Optomobilini kanda kılımız? Dep sordum. Muşi adı kılıyı verdi. Eti başka bir optomobil tepip remont hanıga apırıp etmen. Dedi Cezira'nın dostu. Hayranlık tepçip durgan çırayımga karap ve yeni koşup koydu. Yaylakta oğur yok, bir neç gün taşlap koysak mı eşkisi yok. Ondan ben pes avazda Cezira'dan sordum.
1: Ma?
0: Kipimle anlap Cezira külüp gitti ve.
1: Hem de dost bop kaldık. Ben telefon kıkılıp alsam, yigitler del şu yerde yağmurdan dalını vetipti. Ürümçiden gelgen mekmanının poizgı ülgürmek için boğalıkını anlap, hemisi seni uzatıp koygılı geldi.
0: Yaşlıkı ve sadılıkı çıkıp durgan bu çıraylığa karab teşekkürümünü bildirmek için oldum. Ama eğizimle ömürle bulup, her kandak sözden mi şu taptaki hissiyatımın ifadeleşke acizli kıladığalıkını eskilip hiç ne mi diyemedim. Cezira beni tez minişke aldırattı. Şunu bilen, tört yigit törtümüzde motosikletke mingeştürüp, poiz stansıgı karab uşkandak yürüp getti. Cezira vədisige emel kılıp, beni poiz koz... Cezira vədisige emel kılıp, meni poiz kozgılıştın 3 minut burun poizga çıkırıp boldı. Poiz asla kozgaldı. O poiz seritede durup bana kol planlattı. Ve yanı kaçan gelisen? Dep toğledi. Yazdı kelimen. Dep toğledim onunla karam. Biz gitme ve yazda yeni kelimen.

Radio anlayıcılar. Yukarıda Aynur Mevlut'un bizki tevye yaznamlık hikayesini diktinler sunduk. Tövende bir nakşanlaydı. Nakştankin programımızdan serkilmez malları devamlı diktinler buludu.

Her günüm bayramdır mana. Mənzimdə quyaşdak, külkilə parlab, mehirdi gül bulub, içildim şuna. Qoynada ən rahat nəfəslə aldım. Erişdim həmmigə, yolum kən boldi. Quşladak yıqımlıq nava eylidim. Kəşmişim xuşbıraq, gülləgi doldi. Yollarım, oylarım şu qədər güzəl. Ümitlər boynumğa çingirə salğın. Közlerim sözleydi azizlikimni, mengülük baktımni, vatandan tapkan. Özdengi yaraşkan, 56 gül. Hoşburak çoşmakta, bahtını boylap. Yürekte üzüdü sansız teşekkür. Zınıqtı navattek, külkile oynap. Cenimsen, tenimsen, suyumluk çungu. Berkitim, amidim, kızım boğunum. Sen şunda kudretlik, pasıban mana, bağırındı yaşnısam, mengü şerpim.

Radio anglıçılar. Vakit nasıl tülen bizden bu kadımki Rengdar Çeşmeli Universal programımız Muşya'da ahırlaştı. Bu kadımki programının muhariri ve riyasetçisi Bilalcan Kağar. Mesul muharir Aykız Ahmet. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar selamet bununla. Kilar katımlık programımızı görüşeydi.

0: Jonghua milletin ortak gövdesi yığını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Jungucu zamanı bilaşkan Şinjang ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
1: Bexatarlık yığını puhta turguzup, bexatar işlep çıkırış hatırının aldığını elip, bexatar işlep çıkırış havupını tügüteydik. Bexatarlık yolunu ilgilenmeyli, tosup koymaylı. Ciddi ahvalda tarikatlaş işbirlikleri ve maharetini ilgilenip, bexatar işlep çıkırış müdafiyası yapını müstahkemleydi. Hem meydan bexatarlık'a ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yok.
2: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penli hürmet kılaylı.
2: İslah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyle de çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savaşlarını alanla.
3: Öyle yalgız kalganda işini takap öldüronla, natonuş kişilerle işenmenla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
4: Cumgoçu sosyalizm yöneyi, sosyalistik zaman evlaştırışını işgaşırış, halka güzel turmuş yartışından mukarrar yöneyi.

0: Her millet amasının oluk vatenini, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçey teyli.
1: Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, kutkuzuş iktidarını küçeytip, Afetin müdafiyeliniş, afetin kutkuzuş, halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Emmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlağı takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetin müdafiyeliniş, hatardın saklış iktidarını küçep başarayla.
3: Beycan vakti saat 18.
4: Dilay.
5: Yakınlık devlet şehrini söyleyiniz. Utkaş tek devlet bayrağını söyleyimiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir günde ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Maharetini tavlap, hava boşluğa aldın kısepini çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip halkılış digerliktir. Olimpik tenerket musabıkısı teyarınıp minut sekundlamı koldun beğmeslik digerliktir. Balılanı en-envi medeniyetke kızıktırış digerliktir. Vetenli süyüş bosa en çongur muhabbettir. Vetenli kızgın süyüp bir niyetli ortak yürüş kılaylı.
3: Asasi kanunun nopozunu kovduğallık partiya ve halkının ortak irade.
0: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, burç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neyli.
3: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı hayvanlarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüketeyli.

0: Dostlar, biz de onunla yaşlı programımız düşenmeden cümle günü gece. Düştenken beycan vakti saat 6'dan 7'e gece 1 saat bir vasıta. Şembe yekşembe ayet bayram aram günleri okşayış vakti tekrar anlatılı doğa.
1: Şunda anlıkçılarımız bu şu 1 saatlik bir vasıta alış vaktimizde bizden ve işin organ süpümüz FM 1079'a. Biz aldın orullarından talap durup nakşının ismi ya kiret numarını yollaş arkalık nakş talap kılışanlarını kızgın karşılamız.
0: Şunda.
1: Bunun başka yolladım yan atkan dostlarımız yine devam noktada uzanla ki tuatkan yol bileklerde uçurulan yolu sanla buludu. Ve işin orga uzupımız FM 179'la üçün devam noktada azmette.
0: Şunda. Bunun başka dostlarımız Kumul Şehir'deki Yoğurma Taratku merkezimizden Abdi İtali. Sılumi yüne telefon alana düşür ve ilişki arkalıkla bizden anlatılıp atkan bağırlık programlarımızda doğru bağlı ki şerayette telefon alana arkalıkla bir vasıta anlayalı ister dostlar.
1: Şunlar dostlar tolumu kolaylıkla düşürmeyen dostlarımız bozanlar çok kumru düşürüp sınav köyge ister.
0: Şundak.

0: Ama bir yer bir vattı. Tönce bulup şu birinci bulup dedep düşken nakşe yani Ali Can Asop icrasıdaki Otların Yaman namlık nakşeni bizden organ supumuzda ablacan hakkım talep kılmantı. Hani onda az talep ikilerinin talepleri bu içe Orulaşın başlayıp gidelim taleplerini ya.
1: Şuna kılaylı kınemize Otların Yaman namlık nakşeden huzurlan gaysile.
0: Hani yaktırıp anlı gaysile dostlar.

0: Hoş dostlar, bana taleplerge binaen Ali Can Aksop icrasıdaki otlurun yama anlamlı çatma kılıp beytilgan bu nakşı. Bir 7 minutla bu ya.
1: Kalı destek oyna koydu
0: cümle. Aşu ablacan tamla mel uyu içilem. Oktan buldu bu meşreple. Hoş kini. Onda olsa kıpkalan nakşılarımızdan birinci numarada kameradan Tursun icrasıdaki meşuğum namlı nakşımız var.
1: İkinci numarada Ali Toktoğrul'luğun çoğuyum namlı nakşımız var.
0: Üçüncü numarada Abdüğani Abdüküm icrasıdaki meni düşen namlı nakşı.
1: Dördüncü numarada Gülmira Yakup Katarlık'la uğrulluğun Gülyaray, Gülbaray namlı müştörtan nakşımız kaptırıcı
0: var. Şimdi kani ondası yukarı nakşılardan devamlı noktörü de talep kısanlar buludu. Bizden organ süpümüz FM 1079 devamlı

0: Hoş dostlar, mana yaşlasam bir gəsə yapımız boyunca aile yine hakkının asası öz ara hürmətdə.
1: Degen
0: temada. Orta başlıq.
1: Şuna oldu, əmdi bu temada əmdi aile stili, aile tərbiyəsi doğrusu da sözlən gəbir məzmun qo.
0: Şuna.
1: Bunun da əmdi. Müşü Abdur'un ki tağızı bilen halımızdan muhabbet hikayesi sözlengen buldu. Yeni şundakla döldümüz ki dağınlık tıl şunas Joo Yoon-gan efendi bilen onun hanımı Jang Yoon-han'ın ki kıska müşü kılıkı. Bir bilen kılıngan hem de turmuş edin kartina sözlengen buldu. Demek hem de bulanın ki müşü işki cüp arayalının ki inak ötüşüge elbette müşü turmuşta erkutu münasudu da öz ara birbiriyle muhabbeti. Köngül bölüşü, karşı tarafının mühim orunda koyuşu, hatta perzentlerinden mi aldığı ötküzüp. Atalını bilen perzent otursun ki bir muhabbet, o tabi alette adamınca sınıp ketken buludu, lakin arayal muhabbeti onda emez. Diyen ne aşu baş diye mi kıptırıp, perzentlerden mi mühim orunda aşu özünün kemrazını, üçüncülük derecede kadirligen, hürmet kılgan, asırgan, kovdugan. Şuna boğalık için bulanın ki bir ömür talaşta atışkınmayına ait inak icil ütüp hayat musabısını 60 yıl hatta 70 yıl şuna devamlaştırgalıkıdan ibaret bir mezmuni bizge yetküzüptüm.
0: Şuna hürmet kısan hürmet tapsan, izzet kısan izzet tapsan, izzet görsen digendek hem de bu hürmet ikram digen hem de adem gaylıkı kanadayımız hem de. Adam oylap bakmağın ilk bir hoşallıklarını, adam oylap bakmağın başkalarının ilk biz. Başkalarının biz özümüzdeki şu başkalar boğan hürmetimizden özümüzde kaytıp geledigen bir menevi cahitki bozun adamın ilk hoş kalıdigen bir hıl.
1: Doğru.
0: Ahlak nimsiyatı doğa hem de bu. Şuna her kadar vakitte hem de biz aldı bilen başkalarını hürmetleşni. Ameliyatta hem de bunu kaydırıp öpkesek başkalarını hürmetleginimiz, ameliyat özümüzünle de hürmetleginimiz. Özümüzdenkiliginimiz. Özümüzdenki abroyunu kıgınımız, özümüzden izzet abroyunu kıvatkallıkımız. Çünkü işimiz ki hem de biz başkalarının hürmetini kıgan vaktimizde o kişi hem de şu kıganı kılganını bilediğin adam olsa.
1: Doğru.
0: Siz hürmetle vatkanı ki o karış tarafı sizin meyli kanda yerde köysün, kanda bir sorun uçurasın. Hem de bu hazır bu hem de bir ailedeki arayallah değil vatı doğu bu hem de. Etrafımız gel kandak bir kişiye hem de biz hürmet nezirede baksak, hürmetimizin ipadılsa karış tarafı mı biz okşaş inkas erişimizde boylayma.
1: Doğru.

0: mana aile inaklığının ki asasının özara hürmette buluduğalıkların ibaretten bu hakikatini bizge ne ayette aşu turmuşlukta la bilen
1: Çin muhabbetler
0: aşu biz gözümüz bilen körüp durvatkan özümüz iz kılalaydıgan turmuşluk mezmunlar arkalık bizge iç bir vatıdı. Şuna abiyamı diginimizdek şu hürmet kılaylı hem şunun münasip hem hürmet tapaylı dostlar. Hoş onda olsa yukarıdaki mezmuni dostlarımız mı anladı? Radyo altındaki anlı kucularımız bu mezmunu anlığandın ki özellikle kanda bir tesiratlığa geldi onlar kanda bir es duyguladı bulu atısıyla özellikle göz karış tesiratlarından hem biz bilen ortak ilişkilerini kızgın karşı alımız organ supumuz FM 1079 hem devamlı sizler için mülazimette dostlar. Şükürdür Allah'ını kütü atımız. Mette dostlar. Şükürdür Allah'ını kütü atımız. Ben dostumuz aşı tüyütünç numarada Gülmire Yakup. Katarlıkla meti bu. Katarlıkla icrasındaki Gülbari Aynamlık nakşını talep kalan ki Subatcan saklap kalmışsın hem de şuna muş talep naval bir uğurlu biteyle ya uğurlu bitip anandikin kalan nakşılarını yani birbirlep dostlarımızın o zorgusunumuz dostlar.

0: Hoş dostlar, bana taleplerini bir-birdep uğurlu avadı mı? Şunda kılıp yokurda Abdıgani ablaki mecrasıdaki meni düşen namlık nakşını mı? Anlığa bulduk talepler boyunca.
1: Şunda.
0: Hoş, bunda olsa dostlar. Hem iki tane nakşımız kıyıp kaldı. Birisi Aliye Tokta cirasıdaki çoğun uyuyum.
1: Yeni birisi Kamerden Dursun Orulgan Mäşuğum Katarlık iki tane nakşımız kıyıp kaldı. Onda olsa çoğun uyuyumunu bir anlayılıyor.

0: Ot abdide aldın eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot abdide mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile eliştir saymalarını doğru işle deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı ve çike tekişlik üskünelerini toktan ayrı ve deyli.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim pasaportunuz geldi, imza koyup elimeyelim. Alime.
2: Kaşlayman.
1: Alime, değil
2: mi? Alime.
1: Kaşlayman. Oy, ehliye tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sizinle ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim ol bölü koyun.
4: Kanunçılık ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçılık muhitini kovdaylı.
5: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim fendi kızgın sayıp, ilim fendi hürmet kılaylı.
0: İtibatlık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.

0: umumyüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyini. Qanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı hayvanlarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüketeyli.
2: Kiçik dostlar, bexatarlık səlqarmanla, bexatarlık savaslarını əsli çın saxlanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini taqap ulduranla, natunuş kişilerə işenmanla.
2: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanla, düşüp getiş xavifi bak.
3: Torg'u bexatar çıkıp, şahsi itinlarını yaxşı saxlanla.
2: Balıların bexatarlığını qoğdab, əmmi yerdə ulağı gəmxorluq kılaylı.
4: Beijing vaxtı saat 19.
5: Milletler İttifakı terakiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Ahletni halganç taşlaman, toğri cayığa koysak yeni baylıqa taşlaman, toğri cayığa koysak yeni baylıqa aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam.
6: Ey mame deyme, ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kandı. Ey yol yine tosuldu bana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınavlağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende aldırak sallık kımman, çeçilman.
6: Işıkki çıkılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vay tezirak haydep kütüphe keteyin şu.
3: Her dakikada her hıltallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende tale sınaş psikikisi de bulman.
6: Sepergi çıkanda bihaterlikini birinci uğruğa koyun.
3: Özünüz ve ailenizdikiler için Abdumobil'ni bihater heydesini tallan.
6: Bihaterlik yeni turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
7: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim penni kızgın söyüp, ilim penge hürmet kılaylı.
1: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halklık seviyeni işe aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jungochi sosializm yo'li sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçeyteyli.

edi. Demek bir adamın hayatındaki özü söygen adamıya akide kılışı, onunla çin köngüden mayıl bulup onu hayatının bir kısmı edip bilişidir, güzel hem kişilerin meslek-i kelbidek muhabbet hikayesi kütüp çıkıdı.

Qadirlik dostlar, anglavatqan ala Qomul radio televiziya stansiyasi Uyghurcha universal radiosidan altılıvatqan aram şatlıqı programımızı anlatışımıza davamlaştırımız.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İçi dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
4: Zemin, koyaşka bağrını kendin aşkanda. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar rendar zeminni. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bekht.

0: Çözümran gülçecekler birer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemrah, kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur birer şehirge. Tabiat soğusudun turmuşumuz kırdı, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Beijing. Hürmetli radyo amacılar. Çonkani teşvikatı programımızın yaktırıp anşanlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Cantar. Radyo anıcılar. Biz bu kadar programımızda Şeyh Uyyen'den Tianşan'ın Cenobi Şimali yeni buluşu karab ilgirildiği mozuluk makalısını anladığımız. Bugün Şincan yeni süpetlik işlep çıkış güçlerinden güçlük türkisi de önüm özgürüşü. Erketten ürkücü güç özgürüşünün yepyeni sahipsini bütöp, kekimi ilastikliğe, hayati güçge ve rıkabet küçüge ige zaman yuvilaşkan kesip menzirisini asla asla namayan kınmakta. Partiye 20. Növellik Merkezi Komiteti 4. Umumi Jiğinada yukarı seviyelik ben teknikide özüge tayin iş, özünü kudret taptırışını tezildip, yeni süpetlik işlep çıkış güçlerini ravajlandırışka yetekçilik iliş gerektip oturgu koyuldu. Başucu Xi Jinping, Abdunum Rayonluk Partiye Komiteti ve hükümetten hizmet okulatını anlığında, pentechnikide yenilik yaratış bilen kesipte yenilik yaratışından çoğunkur yoğurilişini güçeytiş. Şarait kıkarap iş görüp, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerine ravajlandırış gerek de takitildi. Samimi tapşırık, ıhçam, mennisi çoğunkur sözle, Şincan'ın terakiyatı üçün inek yönelişini belgilep verdi. Şincan Partiye Merkezi Komitetinin tedbiri oralaştırımlarını çoğunkuru işçilaştırıp, emellileştirip, mevkani baylık üstünlüğü, kesip asası ve rayon oranı özellikliği koyup, pentechnik

24 yılı Şincan'da R&D tətkiqat və təcrübə tərəqiyyatı xadimlərinin sani 71 minqi köpüyüb 2023 yılıdikidən 15.1% açdı. Texniki toxtamındaki bütüş somisi 10 milyard 151 milyon yuan yetib 2023 yılıdikidən 38% açdı. Yukarı yeni texniki karxansı 2529 bulub 2023 yılıdikidən 32.3% açdı. Közünü qamaşdırdığın bu sağlıq məlumatla Dəl Şincan'ın siyaset, supa, pul muamili, ixtisasla bir gevdeki oynayışta kolga keltirgen mol neticesi. Yeni süpetlik işlep çıkarış güçlerinin terakiyatı terek buladığan bu sistemilik güç, yenilik yarış hayatlık suyunu maskeladığan tuprakta sicil dehşet bilen ıhtırıp, kesip yeni kuvvetini yitirdirişini menbe bilen təmin edi. Yeni musabıkı yolunu oralaştırdı. Kelgüsüdeki kesiplerinin uşkandak ilgirilişi güç toplandı. Tianşan'ın Cenobi Şimalı'da kelgüsüge münasibetlik bir meydan kesip

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆达利夫。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak dilini günde ögüneyli sahibimizni yaktırıp anlaşılan karşılığımız, ben Abdüveli Mutallib. Hao dinleyen pengyoumen, 今天我们继续学习第十六课的内容。今天我们要学习以下句子。你买哪天的火车票？你买哪天的火车票？你买哪天的火车票？Siz qaysi kunning poyiz biletini olasiz deb so'radi. 那么上一节课我们都学过了，我要买23号到乌鲁木齐的票。我买30号到北京的火车票。Degandagi qachon nega bormoqchi bo'lsangiz, shu kunini, anonikin nega boradigan o'rinni aniqlaysiz. Shundaymi? 好，下一个句子。我喜欢坐

0: Bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşamısını. Şincan Haberleri programımızla anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 23. günü, Şembe.
1: Aval, havarayık nezer selip bakaylı. Bugün keçiden ət günüz gece, Ürümçi şehirdeki Tağlıq rayon, Kızılsu oblastı, Bayınqulun oblastı Katarlıq çaylarının kısmen rayonlarda azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçiden ət günüz gece hava bulutluq bulup keyin eçilidi. Tövən temperatura 9 selisiya gradus, yukarı temperatura 22 selisiya gradus bulut.
1: Əmdi bu qitimki programımızın asas məzmullarını tonuşturumuz.
0: Çin Şaucan, Bayınqulun oblastığı berip, merkezinin ekologiya muhit qoğdaş nazaretçilikini baykalgan noktalık meselelerini tüzetiş hizmetine nek meydanda heydekçilik kıldı, hem de tek sürüp tetkik kılgan da meselelerini tüzetişini kattık, puhta, umumi yüzlük, teltüküs, üzlük esil yakşı tutup, yukarı süpetlik terakiyatka, yukarı seviyyelik qoğdaş arkalık trek buluş gerek de tekitledi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 14-cü Türkiz Erziyet Delosini Abdunum Rayonunun becerişiyi tapşırdı.
0: Şincan'ın tünç türkümdeki köp abiyonka yeşil tokunu bebasta yetküzüş türü emeliyleşip, hesaplaş küçü bilen yeni energiyanı bebasta tutaştırış yolu ünümlik ravallaştırıldı.
1: Şincan'daki balalar, yaşlar, özmürlerinin beşçe tiki sağlamlıkını ilgir sürüş şerketi başlandı. Bu hareketde balalar, yaşlar, özmürlerinin sağlamlık müdafiye sepi müstehkemlenidi.
0: Medeniyet yadigarlıklardaki Cunhuan Millet Ortak Gevdisi Meksus Sehibimizde Şincan'da hazırlık sakılınıp kalan en çok kadimi şehir harabesi Yedikut kadimi şehrini tanıştırımız.
1: İkinci növbetlik Cungu Şincan Halkçı Sen'iti Pesli Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Bazarı Şincan Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Sarayı'nın Zal Sırtı Meydanı'da içildi. Emdi haberle anlağla.
0: Stansımız haberi. Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğrullaştırmasını çoğunlukla zıçılaştırış, emeliyleştiriş. Merkezinin ekologiya muhit qoğdaş nazaretçilikini baykalgan noktalık meselelerini tüzetişini, emeliyleştirişini, hakiki çın tutuş üçün Abdunum Rayonluk Partiya Komitetinin şujesi Çin Şaucan bugün Bayınqulun Moğul Abdunumu oblastığı berip, tüzetiş hizmetiki nek meydanda heydekçilik, yetekçilik kıldı. O, Xi Jinping ekologiya medeniyelik ideyasını çoğunları öğrenip, zıçılaştırıp, partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük zıçılaştırıp, ekologiya bir hatarlık toskunu müstehkemleş, siyasi mesuliyetini hakiki zimme yiyilip, nazaretçilikte baykalgan meselelerini tüzetişini, emeliyleştirişini, katli çın tutup, umumi yüzlük, teltüküs delcaydı özgertişke hakiki kapaletli kılıp ekologiyanı qoğdaş kızıl sızıkı töven çekini puhta saklap yukarı süpetlik terakiyatka yukarı seviyyelik qoğdaş arkalık terak buluş gerek de tekitledi. Çin Şaucan Bağraş nahiyası gibi Bağraş gölü Beylucu kar teliş meydanının meselini tüzetiş ehvalini nek meydanda tekşürdü. Münasibetlik mesul yoldaşlar bilen çoğunları fikri almıştırıp tüzetişini emeliyleştirişken nazaretçilik kıldı. Hem de vadının ekologiya muhitinin qoğdaş hizmetini tekşürüp tetkik kıldı. O bunlarını tekitledi. Çoğunkur sabah elip tarıkka, halıkkı yüksek mesul buluş pozisyası bilen meselini tüzetişini keskin estaidil, kemkutsiz çın tutup küçlük tedbir kollunuş, meselini hal kılış, ammını razı kılışka hakiki kapaletli kılıp, Bağraş gölünün süzük suyunu yakşı koğdap, yakşı ekologiya muhit arkılık, her millet ammısına bəxit yaratış gerek. Çin Şaucan Korlu şehirde amma inkas kılgan mesele doğrusta alaqdar karkallarını kırıp tekşürüp doğrusta alaqdar karkallarını kırıp tekşürüp tüzetiş tedbirlerini katli emeliyleştirip menbedin tüzeşini küçeytip hava süpütünü sıcılı yakşılap ammının muyut hukuk menbedini yakşı kokdaşını talep kıldı. Karkallarının beyhatar zincirini kalıplık başkuruşunu küçeytip, tedbirlerini hakiki inçki emeliyleştirip, beyhatarlık havip hatırının menbedin olduğunu iliş ve onu tüketişine tapladı. Çinşavcağın Bayınğulun oblastı hem de oblastı karışlık mahiye şehirle ve münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşla Atonum rayonunun münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşla bilen söhbetleşip nazaretçilik boyu içi tüzetiş ve ekolojiye muhitinin kogdaş hizmetini alıq sürüşünü çunkur muhakeme kıldı. Bayınğulun Oblastlık Partiya Komiteti ve Atonum Rayonluk Ekologiya Muhit Nazartı'daki asaslık mesul yoldaşla alakadar hizmetlerini doklat kıldı. Çin Şocan bunlarını tekitledi. İşkini tikleştiğin hal kılığıç ehmiyetini çoğunkuru özleştiriş, işkini kogdaşını katli işgaşırı siyasi yükseklikte durup, Merkezi Ekologiya Muhit Kogdaş Nazaretçiliki hizmetinin siyasi birliği, keskinliği ve muhimliğini çoğun kurtulup, tüzetişini, emeliyleştirişini en katli pozisyaya, en güçlü tedbir arkalık alığı sürüp, Partiya Merkezi Komiteti ve her millet kadrları anmasına kanaatlilerlik cevap kaygısı tapşırış.

ammının inkası küçlük bolgan meseleler doğrusta türmü tür tizimlik tüzüp tüzütüş layihasının ilmi bekitip tüzütüş tedbiri tüzütüş süreki mesul orullarını aydınlaştırıp meselenin tüginini del tepip del önümlük tedbir kullanıp meselelerini del cahide tüzütüş emeli ünüm yartışka hakiki kapaletli kılış. Birini köpkü tedbiklap, hadistin mi mahiyettin mi tüzep, hazır tüzetiş bilen uzak ünümlük mekanizm ornatışını birleştirip, ortak meseleler ve tekrar görüldüğün meselelerinin menbesini çonkur kezip, sistemilik tüzep, ekologiya, muhit koğdaş uzak ünümlük mekanizmi ornatıp ve takamıllaştırıp, bir meseleni tüzetiş arkalık bir türdeki meselelerini hal kılış. Bir yürüş tüzümünü mükemmelleştirişini emelge aşırış. Tüzetiş hizmeti mesuliyetini çıngıtıp, şu caydaki partiya komiteti, halk hükümetinin asasi geldilik mesuliyetini çıngıtıp, partiya komiteti, halk hükümeti tan mesul buluş. Bir iş ornada koş mesuliyet buluştu çıngıtırıp, tarmak, sahenin nazaret kılış, başkuruş mesuliyetini katlık emeliyleştirip, hakikatini emeliyetini izlep, tüzetişini emeliyleştirişke, kanun boyunca katlık türtükü bulup, sahtı tüzetken, eplet seplet tüzetkenlerden cevap karlı.

0: mı başkılığan erziyet delolarını beceriş gibi ötküzüp veriş ve nazaret kılığaç tüzütüş ehvalını aşkarlaş cedveli cemiyetki aşkarlandı. Bunu Şincan Uygur Abdonum Rayonluk Halkı Hükümeti'nin doğru bekitlediğini körgülü buludu.
1: Stansımız haberi. Abdonum Rayonluk Beykatlar İşlep Çıkırış Komiteti bugün çüştün kiyin 2026 yıllık işkinci umumi yığın içip Baş Şuji Şi Jinping'in Sanşi ülkesi Çanji Şeri Çingyuan Nahiyesi'deki kömürkan yüz bergen gaz partlaş hadisesi toğırsızdaki muhim yol yorukunun rogin yetküzdi, ögendi, ızcıllaştırdı. Zunli Li Qiang'ın tasdiki yol yorukunun telpini emeliyleştirdi. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin uğurlaştırışı asasen Abdonum Rayonluk

Erkin Tunyaz yığınığı katnaştı, hem de söz kıldı. Yığında bunlar gösterildi. Hazır, Şincan'daki kançılık karxalları işlep çıkarışının aldıraş mezgilidir. Bekhatarlı xayıp xatır bir kadar çoğun. Energiya kimya sanayiti, yol katnışı, binakarlı kuruluş, medeniyet, sayacılık katarlık sahalarda bazı yoşurun xayıp xatır mevcut. Bunların başka kelkün laylatkı ikini, yer devreş katarlık tabi afetlerinin xatırı gevdilik. Cayla tarmakla baş şuji Xi Jinping'in muayyem yol yoruqi ve Zongli Li Qiang'ın tasdiqi yol yoruqunun talpini qat'i izcillaştırıp, emeliyleştirip, Sanshi ülkesi Changzhi şehrinin Qingyun nakiyasidki kömürkan yüz bergen gaz partlaş hadisinin çonkur sabaq ilip, bexatarlik oldiniliş kirichini texmi çiñitip, bexata işlep çıkırıştın ibaret zor siyasi mesuliyetini texmi çiñ, bexatar işlep çıkırış ve tabi apetti mudab geliniş hizmetini texmi puhtu tutup, en yukur ölçem, en katlıq talep, en emeli tedbir aklıq, zor yoşulun xayıp xatarını toluq umum yüzlük, birma bir tekşürüp tüzü tip, türlük hadisinin qat'i oldinilişi kerek. Yığında bunlar tekitlendi. Kan sahasıdaki zor yoşurun xayıp xatarını umum yüzlük, sistemlik, birma bir tekşürüp,

Körüp bitkendin kiyin Leniya boyutiki kentlerinin katnaş seferegi çıkış ve yetizlerini suğuruş şaraiti naid zor derecede yakşılınıp. Eqiq türde kent ağalarının xalip turmuşu yolu beyiş yoluğa ayılınıp yezi kentlerini güldendirişge küç koşudu. Moriye Kazak Abdurum Nahiyelik Tarakiyat ve İslahat Komitetinin Muavun Müdiri Çücanca bu yıl Nahiye boyunca iştip veriş yolu bilen yardım veriştirdin onu yolu koyup 33 milyon yuan yakın meblağ seyleş planlanı kallı ki. Bunun Şucay'daki 840

0: yakın etrafta işletişini ilgir sürdü. Autonom rayonluk energiya idarisi partiya idar başlığı Yang Yang undaq dedi. Kıyasen hesaplaşımızca yukarıdaki türde tok bağısı elektr toğrudaki tok bağısının ersan buludu. Bu hesaplaş küçük karakallarının rıkabet küşünü önemli küçeydi.
1: Stansımız haberi. Kumul Şari Sünni Akıl Teknikisini yazımıcılık, energiya, kançılık, katarlık sahelerde kullanışını küçep alıgı sürüp, enenevi kesiplerden tipini özgertip derecesini östürüşken küçlük hareketlendirir güç küçü koştu. Autonom rayonluk sanayi ve uçurlaştırış nazareti yakında 2026 yılı ilgari akıl zavut tizimlikini ilan kıldı. Kumul Yeni Tiyanşan Semut Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin Semut ne akıl bir hatarı yenice kuruk usulde işlep çıkardığın akıl zavutu tizimine kekirip Şincan'ın binakarlık kuruluş materyali sahası ki bu derece erişken tuncu tür olup kaldı. Şirket Universal Başkuruş Bölümünün Mavun Başlığı Çoğu Yüceğin Muhbir'a Karhanı'nın 10 milyon yandan artık meblağ selip akıl zavut kuruluşuna alıp sürgelikini eğitim mündak dedi. Bir hatarlıkını akıl başkuruş tizginleş bir gövde sistemisi berpa kıldık. Sıllık akıl çarılıp tekşürüp, hadımlarının ordunu del inıklap, keç gündüz, yurçuksız, canlık nazarat kılıp başkuruşunu şıkı aşırdık. Bu yıl kırgandım bu yan kumul şehri sahalarını rakamlaştırış, akıllaştırış kuruluşunu tez alık sürdü. Şincan Kumul Sentanhu Energiya İç Kuruluşu Çeklik Mesuliyet Şirketi Sentanhu'daki birinci kömürü kenida sünni akıl koşulgan kullanış muhiti arkalık kandaki üsküllerini öz ara ravan olab kömür kanını akıllaştırış kuruluşunu ülge körüştüştün kölemlik yürüştürüş baskıçıgı kirgizip bir iki yılda kandaki meşgulat üskünürlerini ademsizleştirişini asasen emelge aşırışını pilalladı. Şirketin uğurlaştırıcısı Liu Ao mündak dedi. 200'den artık yeni energiyelik şopırsız kan avtomobilimiz var. Santimetre derecede kaçılaş, çürüş, gün boyu çeklimsiz işleşine emel kaşırdık. 100'den artık gözetiş üskünüsü uğurlaştırıp ve AI hesaplaş pusulunu kullanıp, yantoluğunun mokumluğunu ervakı canlılık tahlil kılıp, bir hatar kezişini ünümlü kapaletlendirdik. Nevette Kumul Şehri meksus siyaset çıkarıp, ekli iktidarlaştırıp özgertişine yolu koygan karhallarga köp bolganda 20% üskünü toluklum yardım pulu verdi. Bulturdum bu yanı Kumul Şehri boyuca 37 enenvi karhana akıllaştırıp derecesini östürdü. Hem de sünni akıl koşulgan konkret kullanış muhitidin 25'ini ilan kıldı.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıldı. Şincan'daki balalar, yaşlar, ösmürlerinin beş cihetteki sağlamlıkını ilgir sürüş hareketi tünügün Ürümce Şehirlik Halık Bağdısı'nda başlandı. Bu harekette sağlam beden iğirliği, körüş kuvveti sağlam iğirliği, körüş kuvveti sağlamlıkı, iğiz boşluğu sağlamlıkının ibaret beş cihet çöğürülüp balalar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlık müdafiyesi bir müstehkemlenildi. Faaliyet meydanında birkaç doktorxanadan gelgen davalış mutaxassisleri balalar, yaşlar, ösmürlerinin beden iğirliği, körüş kuvveti, iğiz boşluğu katarlık bekrek yoğun bölündüğün sağlamlık meselelerini gözü tutup umumlaştırış bilimlerini düşündürdü. Kesbi halis kesel görüş etirdi, ozukluk cahitli yetekçili kılış, görüş kuvvetini tekşürüş, omurku tövürükini bir mi bir tekşürüş, psikiki cahitli meslehet biriş, eğiz boşluğu sağlamlıkını tekşürüş katarlık halis kesel görüş supları tesis kılıp, balılar, yaşlar, ösmürler, hem de ulanın atanlığa haksız mülazimet kıldı. Ürümce Şehirlik 13 otur mektep okuğusu Can Yelin mındak dedi. Sağlamlıkının intayın muayyumlıkını his kıldım. Bunun kiyenki turmuşta yeterlik uxlaş vaxtıgı kapalet kılmen. Yan telefonuğa karış vaxtımını katlıq tizgirlep közümünü asıraymen. Çişimini her günü her kıydımda 2 minutun artıq əstayil çotkılaymen. Autonom rayonluk Sağlamlık Sağlamlıq Komiteti Ayıllar Balılar Sağlamlıqı Başkarmısının Başlıqı Leveylin Autonom rayonun kendi kademde autonom rayon, vilayet, nahiye, yeza, kent 5 derecelik davalı sağlık.

katlamının yükünü yenekiltiş doğrusudaki bırakancı belgülümünü ızıçıllaştırış, emeliyleştirişte yanıla keskin bulmaslık, puhta bulmaslık, icra kılıçlı özgerti vetiş, tüzetişte resmiyetçilik kılıç katarlık meselelerinin saklanğallıkını aşkarladı. Cayla tarmakla şekil bozlukunu tüzep asasi katlamının yükünü yenekiltişini doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesinin muhim terkibi kısmı kılıp partiye kuruluşunun muhim noktası partiyanın umumizli katık idare kılıçtaki asasi gevdelik mesuliyetke kirgüzüp küzütüş tekşürüşte kayıtma inkaz kılınan meselelerini tüzütüş tüzeş kısmeti bilen bir gevdeleştirip cipsılaştırıp emelileştirişki türtükü bol altını tüzetişini sıcıl çonkurlaştırıp şekilbazlıkının arkasındaki bürokratlık ve siyasi netice karşıdaki iğiş meselelerini çonkuru kezip çıkıp tipik meselelerini tutuş 101 vatkan meselelerini tutuş umumu uhturuş kılıçını tutuşta çıntırıp ibret terbiyesi ve dilo arkalık tüzetişki türtükü buluşunu yanımı küçeytip mesuliyetini zımmı gelip emeli işleş arkalık 15. 5 yılını yakşı başlaşını işkı aşırışkı türtükü buluşu gerek. Emdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin avar aydın malumat anlatımız. Ürümçü dava bulutluk bulup kiyeni ekirido temperatura 9'dan 22 Celsius'a gradis kuşa. Altay dava uçuk bulup kiyeni azırak yağmur yağıdı. Temperatura 6'dan 19 Celsius'a gradis kuşa. Çöçek dava uçuk temperatura 8'dan 22 Celsius'a gradis kuşa. Gulcu dava bulutluk temperatura 8'dan 22 Celsius'a gradis kuşa. Bortalada azırak yağmur yağıp kiyeni hava bulutluğunda temperatura 10'dan 24 Celsius'a gradis kuşa. Karmayda hava bulutluk bulup kiyin eçilidi. Temperatura 12'den 27 Celsius'a gradis kuşa. Kütünde hava bulutluk temperatura 10'dan 26 Celsius'a gradis kuşa. Şehanzda hava uçuk bazdı bulutluk temperatura 8'den 24 Celsius'a gradis kuşa. Sancıda hava bulutluk temperatura 8'den 25 Celsius'a gradis kuşa. Kumulda hava bulutluk temperatura 13'den 30 Celsius'a gradis kuşa. Turpanda hava bulutluk, temperatura 21'den 35 Celsius'a gradis kuşa. Korlu'da azırak yağmur yağıdı, temperatura 16'den 30 Celsius'a gradis kuşa. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 17'den 31 Celsius'a gradis kuşa.

0: yakınsızlandırış kurulmasını öz içi kalan 1 milyon 300 bin tonna kokus meyga hidrogen koşuş birleşme kurulması ve bütün zavutun yürüyüşleşken amvi koşumcu esleğe kuruluşu katarlıklarını öz içi kaladı. Bu türde bir katar teknikli yanılık yaratış tedbirlerini kullanış arkalık tövend dereceli kömürden paylanıştaki boğma halet bozuk taşlandı. Bu tür pütkendinkin karhana kömürden köpkül yokur koşulma kımmetlik mevsulatlar gıçı bulgan bütün zencerlik özgürüşünü işkaşırıp kesip energiya derecesini yanımı östürdü. Yavçin şen mundak dedi. Tür pütkendinkin asasıqı süpte östürülgen kömür suyuklandırılgan tabii gaz, suyuklandırılgan neft gazı, yenik kokismeyi, metil benzol, dimetil benzol katarlık mevsulat kendinkinki yıllık mevsulat kımmeti 18 milyard yuenge. Payda ve baj 1 milyard 500 milyon yuenge getirdi. 1100'den artık kişi yeniden iş kurulışı alaydı.
1: İstansımız haberi. 5. ayının 21. günü 8. nöbetlik Cungo Garbi kısım Halkara Mablağ Siliş Soğudu Yermenkisi Chongqing Halkara Körgezme Merkezi de başlandı. Komuz şehri vekiller ömüki körgezmeye katnaştı. Yermenki başlangan günü çüştüm burun Abdun Rayılı Halak Hükümetinin Maun Reisi, Partiye Grupsının azası Mukiyat Car Muhammed, Komuz şehri halı kurulduğu daimi komiteti Partiye Grupsının şucisi, Mudur Ning Shuesong, Komuz şehirlik hükümet Partiye Grupsının azası, Maun şehir başlığı Hudung Ming ve şehirdeki alakadar tarmaklarının rehberleri faaliyetki katnaştı. Komul körgezme sarayı dikkatini Şincan'ın tokini Chongqing'a yetküzüş, Komul'un mesutatlarını Chongqing'a kirgüzüşten ibaret yadrolu kuruluşka merkezleştirip 6 çoğun yetekçi kesip ve sodiger çakırı zencirini toluk namayan kıldı. Komul iki tarafının üstünlükler arkalık birbirini tolukla şıgıtayınıp Şincan'a yardım veriş arkalık terakiyatka kuvvet koşuş, baylık arkalık Chongqing'a küş koşuşta çoğunturup hesaplaş iktidarı mulazım idi. Ehli iktidarlık yasımcılık katarlıklarını delce ayda udullaştırışka türtkü bulup Şincan'a yardım veriş siyasetinin paydasını kesip terakiyatının ünümüge hakiki aylandırıdı. Körgezmede yukarı derecelik yan materyallardan xas dikkançılık, çarvıçılık mesutatlar gıca, yan süpetlik işlep çıkarış güçlerinin tez yükselişi de kesip yadroluk emeli küçü namayan kılındı. Hemkarlışış yığın meydanının sırtığı misliden paydalanıp, Guanyinçao Soğudu Çemberki istimalığı yar yolek buluş maksus paliyeti kızgın kanat yaydırılıp, bivastı seti biliş, bivastı setiş arkalık komulun mesutatlarını çoğunçanı kirgüzüş yolları kengaytıldı. Komul, Cungo, Garbi kısım Halkara Mablağ Siliş Soğudu Yermenkisini vasıtı kılıp, ıqtisat soğudu kəsbi. Xalıq turmuşu cahitki köp ölçemlik hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, Chongqing komul uçuruşişi. Güzelliklerde ortaklaşışının yığın sayıpsini pütüp çıkıdı.
0: İstansımız haberi. 5. ayının 21. günü 8. növetlik Cungo, Garbi kısım Halkara Mablağ Siliş Soğudu Yermenkisi Chongqing'de başlandı. Komul şehri vekilleri ömüki 6 çoğun yetekçi kesip ve 11 soğudiyar çakırış kesip zencerini kaldıslamayan kılıp, bu kıdımki yermenkini yakşı başlanış noktası kılıp, Chongqing bilen komulunun iktisat soğudu hemkarlıkı, kesip hemkarlıkı ve istimal alakısını çoğunkurlaştırıp, baylık üstelikini hakiki türde terakiyat özellikliğe aylandırıp, Chongqing komul uçuruşu güzelliklerde ortaklaşışının devir küçlük sadasını yavrattı. Chongqing Xalqara Körgezme Merkezinin en 3. numaralı zaldaki Şincan Obrazi Körgezme Sarayı'da Komul Körgezme Rayonu Zamanı Körgezme Vasısı arkalık yokur süpettik terakkiyatının katkı yadırılıp umumi körünüşünü toluk namayan kıldı. Titan, miz, may terkibi yokur kömür katarlık yer aslı baylıklardan tartıp, titan materyali, süni almaz katarlık yokur derecelik yeni materyallar gıca, onundan hesaplaş iktidarı mulazimeti ve yeşil enerjiye kesbini planlap uğurlaştırış kıçının coş urup ravajdını vatkallıkını enik körü ağıl bolattı. Şincan, Şanrün, yeni materyal, pen teknika, çeklik yerikti, bazar bölümünün müderi Yauke mındak dedi. Şerketimiz asaslıqı titan ve titan kıtışmisi yeni materyalını tetkik kılıp işlep çıkırdı. Yılığa 80 bin tonna titan ve titan kıtışmisi işlep çıkırış iktidarı gıyge. Bu kıtımkı fırsat arkalık Chongqing ve etraptaki şehirlerden tekimi köp hemkarlık ve terakkiyat fırsatı üstüde izlenip, iki tarafının rayon iktisadi ve kesip terakkiyatını ilgili sürüşünü ümit kılımız. Şincan, Mongolia İktisadi Hemkarlık Genişi Çeklik Şirketi'nin Cungo Trap Mesuli Huang Yuelyan mındak dedi. Komul, port rayon orni ve tabi baylık cihette nait özellik iyi bulup, teknika ve iktisasıklar cihette mi gülleniş yüzlenişi de turu atıdı. Biz yerlikning siyaset cihetinin kollaşıdını paydalanıp, iki devlet ve iki ülke şehir otursudaki dostlarının hemkarlıkını ilgili sürüşünü ümit kılımız. 6. ayda biz tekşürüş ömükini başlayıp, komulga berip türlerini nek meydanda udullaştırımız. Yokur derecelik serkıl aldın Katar'da turduğan kesiplerden başka komulun has yezigilik mi okşaşla kişilerinin dikkatini tarttı. Komul koğunu kesip zenciri süpsi mulazmet merkezinden setiş direktörü Cao Meymundak dedi. Biz mi bu süpüden paydalanıp Şincan'da koğunu asasık işlep çıkarış, Garbi Cenup'ta asasık setişlik koş yönelişlik obrat endisini berpaklaşını ümit kılımız. Yermenkiye katlaşkan sodiger Yang Huishin mındak dedi. Anlaşımca koğun kesip zanciri süpsinin koğun ölçümü naayt yukarı, süptümü naayt yakışken. Bu katım çünüp bakayım.

0: 人民政府已与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Biz baş götürdük. Irak köktü lepildi dey.
2: Bakın, Türkiye cephesi ve daha Çankang Kiye ve Sönçan Kıbrıs'ı tutuldu.
3: 党的十一届三中全会，
1: Şu günü yeni davr hammamızga kuchqini kengra açdi.
4: Mamlakatlik yer davrasi idorasining eng yangi uchurig'i asoslanganda, bugun soat 14:28 minut o'tganda, Sichuan o'lkasining Wenchuan naysida 8 ball yer davrasi.
1: Şu kundan itibaren bizning yo'lanchikimiz vujudga kelgachga, biz tashvishlanmaydigan bo'ldik.
5: 必胜，和平必胜，人民必胜。
1: Şu günü bizning faxrlik shuarimiz keng zamin qo'yindi yangirdi. Jungu Kommunistik Partiyasi asli maqsadni unutmay, orzuyimiz uchun olg'a bosamiz.
6: Jonha milleti ortak gavdesi engine mustahkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyli.
7: Bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savatlarını əsli çın saklanla.
8: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerge işenmanla.
7: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kavipi bak.
8: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlani yakşı saklanla.
7: Balıların bihaterligini koldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
9: Medeni katnaş, siz bizge hemra.
10: Katnaş bihaterlikini kionumuzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
9: Medeni katnaş, siz bizge hemra.
11: Yoldaş Xi Jinping yadroliqidagi partiya merkezi komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamonaviylashtirish musobaqasida güzel Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
6: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
12: Yoshirin apet, ot aptining filtisi, mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. Ot apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.

Hürmetli radio anlayıcı dostlar, yaxşımısınızlar? Qoğulluqdakı paranglar programımızdan Qoğulluqdakı paranglar programımızdan yar üçün tayyarlanğan gündelik yeni məzmunlar və yaqınlıq naqşı musiqiler arqalıq mənəvi turmuşlarını beytiş bizning nişanımız. Mən riyasetçi dostlar Fatigil Salih. Radio anlayıcı dostlar, biz bugünkü programımızğa tümənlikdik səhifələrdə məqalələr oranlaşdırdıq. Aldı bilen aile ve cemiyet sahibimizde kakşaş bulmağın aile tekmü bəxtlik diyen temedeki makalını da kıtınlarla sınımız. Andan kanun tüzümün bir sahibimizde bulsa, erkutun balısının bekış mecburiyetini bir-bir geçtirdi. Acırışka ruhsat kılmaslıq hükümet çıkarıldı. Ve tor sırtı da ders ötüş, toru da ders ötüşke özgertilse, aile başlığı kıp kalan okuş bulunu kaytırıp bir işini talep kılsın. Bolu doğu diyen temede kanun meselesinin bəgen cevabını da kıtınlarla sınımız. Dehqan çarıçılar üçün anlatış sahibimizde bulsa, yeni tuğulgan mozayını bekiştiki mühim noktalar doğrusu da savat sözler bir yerimiz. Selamet bunun sahibimizde bulsa, süt içiş adetinizini özgerten diyen temede toxtanımız. Bunundan başka anlap koyun qatarlıq sahibilerimiz yorulaştırılgan məqalelerimi devamlıqta qıtınlarda buludu. Ondaqda tüvende, əmimiz birlikte radio anlayılayın.

Radyo'nun hoca dostlar, programımızın ahırda anlap koyun sahibimiz boyunca kısa savatlardan sözler veririz. Yerakni körülmeslikini əsli keltirgül bolamdı. Yerakni körülmeslik hakiki, yerakni körülmeslik ve sahti yerakni körülmeslik kitap ayrıladı. Sahti yerakni körülmeslikte kirpiksimin muskul tartışıp kiliş sebebinin körüş kuvveti vaqtlıq tüvallab getirdi. Vaqtıda aldın ağanda körüş kuvvetini əsli keltirgül boludu. Dikin hakiki yerakni körülmeslik asaslıqı köz okunun uzursudun kelip çıkan əza karakterlik özgürüş bulup, bu xil özp yetiliş adatta əsliki kelmeydi. Bu uzurab ketken göz karıcıqının əmdi təbii əsliki kelmeydi, qanı qıdın deyerek verildi.

0: Cumhur milleti bir aile kişilerden bulup Cumhur arzusunu bir niyette ortak işe şuraylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş siz bizgi hemra.
3: Katnaş bir haderlikini köyünümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
4: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
0: Bizdan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Xinjiang Huining shirkatining 15 million tonnalik turi ishlab chiqarishga kirishtirish ta'tir sanoq bosqichiga kirdi.
0: 8-nji navbatlik Jungo g'arbiy qism xalqaro mablag' sedish savdo yarmankisi boshlandi. Qumil shahri vakillarimiki ko'rgazmaga qatnashdi.
1: Amdi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
0: Stansimiz xabari. Aratorik nohiyasi mavqani ko'mir boyligiga bo'libmi, moy tarkibi yuqori ko'mir boyligi afzalligiga qo'yib, moy tarkibi yuqori ko'mir boyligini qo'g'dash xarakterlik etish va yuqori qimmatda foydalanishni tez olg'a siljitdi. Hozir shu joydagi nuqtaliq tur bo'lgan Xinjiang Huining sherikining yılığa 15 milyon tonna kömürden pakiz, yokur ünümlük paydalanış türde kuruluş kılıçının altın mezgide çiğin tutulup, kuruluş en tez surette algı sılcıtılmakta. Yakında Xinjiang Huining kömürden pakiz, yokur ünümlük paydalanış çektik yeriktiğinin yılığa 15 milyon tonna kömürden pakiz, yokur ünümlük paydalanış türü Koksmeyni İnçiki Pişiklaş Kurulması rayonudaki kuruluş meydanı da çoğun asmikran transport otomobilleri ötüşüp durattı. Netçimin kuruluşçı ciddi kuruluş kılıp, Tür kuruluşu süretini bütün küçü bilen tezletti. Xinjiang Huining kömürden pakiz yokur ünümlük paydalanış çektik yerikti kuruluş bölümünün başlığı Yao Qingshen mundaq dedi. Tür kuruluşunun 90% tamamlandı. 5. ayının ahırdan başlayıp rayonlar boyunca pül ötüp tazılıp, imli hem de yakki maşini sınıfı hizmetini arka arkadan kanat yaydırıp, 6. ayının otırlarda su azotluk birleşme yürüştürüş sınıfını tamamlayıp, 7. ayda materyal selip sınav kılışını planlayabildimiz. Bu turnun umumi silinmesi 8 milyard 580 milyon yuan bulup, asaslıqı her yili 15 milyon tonna uvaq kömürünü kızdırıp parçalaş kurulması. Kömürünü parçalaştın hasıl bolgan gazdın universal paydalanıp hidrogen işleş, koşumçu suyuqlandırılgan tabi gaz işlep çıkırış kurulması. Her yili 400 milyon tonna kömür asasıdaki destillengen mayne hidrogensizlandırış kurulmasını öz içi kalgan 1 milyon 300 bin tonna koksmeyga hidrogen koşuş birleşme kurulması ve bütün zavutun yürüyüşleşken amvi koşumcu esleğe kuruluşu katarlıklarını öz içi kaladı. Bu türde bir katar teknikli yanılık yaratış tedbirlerini kullanış arkalık töven dereceli kömürden paydalanıştaki boğma halet bozup taşlandı. Bu tür pütkendinkin karhana kömürden köpkül yokur koşulma kımmetlik mefsulatlar gıçı bolgan bütün zencerlik özgürüşünü işkaşırıp kesip energiya derecesini yanımı östürdü. Yao Qingshen mundaq dedi. Tür bitkenden kiyen asasıqı süpte östürülgen kömür, suyuqlandırılgan tabii gaz, suyuqlandırılgan neft gazı, yeni koksmeyi, metil benzol, dimetil benzol qatarlıq məhsulatta işlep çıkarılgan bolıp, közlümün işanığı yetkenden kiyen ki yıllık məhsulat kımeti 18 milyard yuanga, payda ve baj 1 milyard 500 milyon yuanga getirdi. 1100'den artık kişi yeniden iş qorulışı alaydı.

0: 12. Şavkundun bulğınışkı münasetlik bulğını 14. Qattıq taşlandıqlardın bulğınışkı münasetlik bulğını 9. Ekologiyayı buzğınçılık kılışkı münasetlik bulğını 5. Sunun bulğınışkı münasetlik bulğını 4. Tuprağının bulğınışkı münasetlik bulğını 1. Başka bulğınışlarga münasetlik bulğını 11. 5-nji aýynyň 21-nji günigiçe Merkez Ekologiýa Muhitni Gowdaşny Nazarat Kılıç 7-nji Gorupsi Cemi 12 Türkimde Abdın Rayonu'nu Bejerişki Tapşırgan Amının Erziyat Paşkılıç Delosi 584. Noktalıq dikkat kılındıgan delo 40 bolup, bunun içinde telefon arkalıq tapşır velenigini 507. Xat arkalıq tapşır velenigini 77 parça. Yukarıki Erziyat Paşkılıç Deloları şu jaylarının münasetlik belgelimi boyunca Bejerişigi ötküzüp berildi.
1: 2026 yılı 5. ayının 12. günü Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdaşını Nazaret Kılıç 7. grupsi şehrimizgi becerişki tapşırgan 3. Türkümdeki amının erziyat paşkılıç delosi 2 parça bolup, hazır talep boyunca bu Türkümdeki amının erziyat paşkılıç delolarını becerişki ötküzüp beriş ve bir tarafdan nazaret kılıp, bir tarafdan tüzetişini aşkarlaş ahvali cedveli cemiyet ilan kılındı. Bu cedvelini Kumu Şehirlik Halk Hükümeti doğrudan sürüştürgülü boladı.
0: İstansımız haberi. 5. ayının 21. günü Qumul şehri 2026 yılı yer tevreşki takabül turup apetin kutkuzuş universal emeli can manveri ötküzüp cedi takabül turuşku komandallık kılış, maslışı bir taraf kılış ve universal kapalat iktidarını umumüzlük teşürüp yer tevreş apetinin müdafiyeleniş bir hatarlık müdafiyeden 6.10 işki bal yer tevrep 4 yazı bazardaki 30 kenet mahalleyi tesir görsetkeliki. Köp katım kaldık yer tevregeliki taklit kılındı. Euroğul rayonu aldı bilen 2. derecelik cedi takabül turuş boyca inkaz qaytırış layihasını yolga qoydi. Yer tevreşten keyinki 3 saat içiden şehir derecelik 3. derecelik ciddi takabül duruş boyca inkaz qaytırış layihasını yolga qoyup 1500'den artıq kesbi kutkuzuş xadimini, 3000'den artıq kadr ammini yığıp zor türküm ciddi takabül duruş maddi eşyalarını yötkep xatardan kutkuzuş, yardım berişini yukur ünümde kanat yaydırdı. Maniverinin bütün jarayanı emeli jangı ziş yakınlaştırılgan bolup, ciddi takabül duruş maddi eşyalarını yötkeş, yakılıq gaz çıkıp getişini bertaraf kılış, haberleşiş, elektr energiyasını ciddi remont kılış, ammini orulaştırış katarlık 13'tür tesis kılındı. Köp tarmak hem türtkü bulup maslaşıp kespi cabduklardan faydalanıp, dal jaydı kutkuzup, tez remont kılıp, muapıq orulaştırıp, yer devreş apeti ahvali ve ageşme apet havipini bütün jarayan boyca yepi kalatı bertaraf kıldı. Ciddi, tertiplik bertaraf kılış arkalık kutkuzuş, orulaştırış katarlık türlük vazifeler oğuşluk tamamlandı. Qumul şehirlik tabii apetini universal közdüp ölçeş, aldın signal veriş merkezi universal közdüp ölçeş bölümünün 4. derecelik modur bölüm əzası Marjong Mundaq dedi. Şehirlik ciddi işlerge takabül duruşunu başkuruş idarisi şehirlik yer devreşki takabül durup apetin kutkuzuş komandalık iştabi işhanısının fonksiyelik rolünü toluk çariye kıldırıp, yolçuklarını dağınlık tekşürüp, yetersizliklerini toluklap, ciddi takabül duruş sistemisini əlalaştırıp, emeli can manveri ve penne umumlu

0: hadiselerini Grohi Komul Energiya Eçiçek Mesuliyet Çerik'te de ötküzüldü. Devlet kan bir hatarlıkları Eveziya İdarisi, Şincan İdarisi, Kanun İcraklı 3. Başkarması, Şehirlik, Rayolluk, Nahilik, Ciddi İşlerge Takabal Turuşlu Başkuruş İdarları ve kısmen kan vekilleri katarlıklarının bulup 50'nin artık kişi yığınıga katmıştı. Yığında Devlet Selimli Grohi Komul Energiya Eçiçek Mesuliyet Çerik'te Ülgü Körsüz Karhanısı Buluş Süptü bilen Nekmeydan'da özünün iş oranı tertibini retleş, kadınlarını emri meşgulat boyunca terbiyeleş, Nekmeydan ölçümünü emeliyleştiriş, birkaderlikini kündelik başkuruş tizgileş katarlık cihetlerdeki pişkan tecrübesi ve emri meşgulat usulunu tanıştırdı. Sekizkan'ın vekili iş oranı meşgulat tertibini ölçemleştiriş kuruluşu ceryanındaki tedbir, netice ünüm ve hizmet tepekkürü üstüde fikir almıştırdı ve muhakeme edip vardı.
1: Yukarıda haberler anlattık. Bu kedimki haberlerimizin muharriri Mehmetcan Ahmet, mesul muharrir Aminem Kerim, nazaretçi Ebeydül Basit, Ahad Abdurrahim bilen Almira Ablet anlattı.
0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zic uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
2: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balaylı.
3: Yuşurun apet, ut aptının piltisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yoşurun helpini tügetip, hayatlık ve mal mülük bihaterlikige kapaletlik kılaylı. Ottın mudapiyelinişge köngül böleyli. Hayatlık emmedin ela.
4: Rengdar çeşmele.
5: Rengdar çeşmele.
4: Emde anlaydığınınla. Edebiyat sanat tipindeki Rengdar Çeşmeler programımızı.

Anam ömürde bağın en yırak cay ili, en güzel cay Sayram Köli. O menin 6 yaş vaktim bulup, mumam kız terep mekmallığa vekil bulup, ilideki kudurlarının teklif bilen kızgın kütübe ilingan idi. Şu çağda mumamın ciyen kızı ilidin bir layık tepipti. İkisinin münasebeti okutkıcı bilen okukucu otursudaki sevgi muhabbet boğaşka ailesidikiler koşulmagan iken. Ahırda mumam oturgu çıkıp, okutkıcısına tapsın imbaptı. Şunca yaş durupla daha şurada okutukçu bulalıptı. Hakikaten bu neler yigitken. Kızımızga bilim yeripti. Onundan fakat 4-5 yaş çoğunboğalı yeri bakken. Yigit öğlenmigen, kızda hıyatlık bulmağın turuklak. Ula toy kısa nemişka bulmaydıken de bu işinin kararını bekitipti. Muşu sebepten boz gerek. Mumam bağlı yerde Allah'ıydı hürmet bilen kütü verilinipti. Onun üstüge ilinin ezeldilla Seyvey Canlan diyen namı boğaşka. Onun til bilen tasvirlüksiz tabii manzarası mumamga nahayt çonkur tasir kaldırıptı. Yeni bir sebebi mumamın 5 balasının hemmesi oğul. Öy işlerde yardımlaşıdığan kızı bulmağa şey kazan beşide paypetek bulup yürüp, sırtkı çıkıp sayayat kılıdığan pırsat çıkmıgan. Şuna ilidin kaytıp gelgenden kiyen mumam Sayram Köli'ni dünyadaki en güzel cahit hep tasvirligen idi. Bu muminin kiçikimdilla Sayram Köli'ye telpünüşümge sebep boğan idi. O çağda en çok arzuyum, baldırırak çok bulup, cıkpıl tepip, mumam bilen ilgi berip duruş. Ve her gün onunla Sayram Köli'ni körüs dişiydi. Lekin o yerge daha şöyle bütküzgendin kiyen, ondan baraladım. O çağda mumam Allah kaçan tükep ketken boğaşka. Gerçi kiyinki küllerde hizmetim mi, kerimim mi heli yaman emes bası mı? Lekin en yakış gördüğün adımımdan ayrılıp boğaşka, Sayram Köli'ni beriş bağımaslığına, bana nispeten anca ehmiyet kanmıgan idi. O yerge bir işimdeki sebep, daha şöyledeki yakın dostum Cezira, Sayram Köli'ye yakın Arışan Nahiyesi'de hizmet kılattı. O beni gelip oynayıp geçişki teklif kıldı. Hem de beni Sayram Köli'ye elip bir işe verdi bedi. Aslında bir iş bağımaslık hakkında sel çikinlenip kalan idim. Sayram Köli'nin ismini anlayıp, hoşallık bilen makul buldum. O çağlarda biz Çakur'u işletettik. Arışan vokzalığa emdeli kadem koyup, amüviye telefon tepip dostum Cezir Ağı Çakırı'nı kılışka teki ülgürmeyen idim. Çünkü aptap tuturup sel gıngırap kılıp atattım. Demisim o, bu yerde aptap pek güçlük boğaşka, birden tursula Adem'nin beşini kaydırattı. Şimali Şincan'daki küçükkini nahiye bazarından, hıyalim bilen riyallıktaki berkeye bazarı sepsiyle vatkanımda, Cezir Ağı aldırıp teyniginince, men terepki karap şükürüp geldi. O kelepte beni çığın kucak aldı. Ondan kolumdan tatkınıca vokzaldan çıkıp Nahiya Bazarı'daki yatkıgı başlap mağdı. Ben teki Çakur'u kımmıgan dursam, kilip boğalıkımda kandık bildim, dep sordum hayrallık bilen. Poizden şüşünge bir eylen bana vokzalda uçısığa asma maiki giygen, serif çaşlık bir kızın turgalıkını etti. Şunun bilen onun sen işgeliğinle paris kılıp, yügürgen çıkardım, dedi o külgenice. Özümle tutulanmayı külüp kettim ve yüzüm kızargan halda, ''Kandaksiga asma mayka bosun, bu digen tasmalık mayka'' dedim. ''Şundak, sizler şehirlikle asma mayka emez, tasmalık mayka ki izle. Bu yer küçükkini nahiye bazarı dursa, ulan imbilsun, kendinge amığı ne?'' dedi o külüp durup. Ben ağzımla pürüştürüp külgünümce aynak kardım. Aynakta oruk, belleri inçki bir kız durattı. Tasmalık maykam yaş, hem güzel bedenimle nahaydı roşen namayan kısa, Patıcılar iştini, uzun hem inçki bacaklarımını, Ertürgül nakışlık tasmalık ayıkım, nazok hem appak putumunu tekimi gevdilendirip durattı. Altın rengde boyalgan uzun çeçimga tolgan, levlerim tolumu maslaşkan bulup, yaşlı baharımdan tengdaşsız güzelliğini namayan kılattı. Ben de mıkımını kıyıp durup, ben muşundak bu düşünü yakış görmen, dedim. Cezira daş ödeki çeğığı karganda bekle adli sadık hiyin vagan idi. Közlerden bana karab ozurlan kalıqı ve heves kıgalıqı çıkıp durattı. Pek mi güzel, bırak men kalganç kiyinip yürsem bulmaydı. Mulazimet közünki de işleydiğen hizmetçilerin kiyinki çıkıya koyulduğun talepba, dedi. Köz aldığımda onun daş öde okuvatkan çağladaki turgu namayen buldu. O daim beşiğe çekildeki uzun şevki kiyip kulıkıgı altın halkısını takıp yürettı. Diğerisi sel karı idi. Kışında nahaydı modasız olattı. Lav soruğunun rengi ve süptümü izcil modunun aldı da durattı. Hatta bana okşayış modu koğuluş

Adile tinişlik soraşkandan kiyen, çökan, bizge dostukhan selip, mezelik etken çay yelip geldi. Etken çayının yedi, mende tuyuksuz bir hıl hiyali tuygu payda akıldı. Tep tiniş keçi azmını da, bu ahranlık kigiz öy ve aynı çöçekler dünyasıdaki ahranlık küçük öygü okşaydı. Yaş yiğit bir koyunu yitilip girdi. Koy, öz hayatının ahırkı demlerinin yitip gelgeliğini bilip kaldı mı, ensiz meğerdi. Mekman buluş süpütüm bilen, koyunun hayatını kutkuzuşka amalsız yedim. Hicil boğanımdan peski karvelip, koyunu kaydı karışkı cüret kılanmadım. Kazaklarının örüp adeti boyunca, koyunu mekmanla cem bulup, yakşı tileklerini bildirgenden kiyen andın soyattı. Şunda kılıp, koyumu nahaydı tezla bir döve göçke aylandı. Göç pişip dastıkanı çıkkanda, yerim keçip

Hatta toy kıp olgan, turmuşnun eğir yükünü tatıp bakan yaş Erkutullah'ımı hoşalıkımızı görüp aldı. Nurgun yıllardın kiyen, ben o işimizden yaşlının özgü has telvilik işgeliğini üçendim. Aşk gece, Sayram Kölü'nün boyda meyin şamal çıkıp durattı. Aynur'u astadaki bir neçi yaşına nakşe etkan ve domra çalgan avazi eli hem kulak tövümde. Karganda yaşlıdaki eslimle mengü öşmesi gerek. Ufuk, belik korsuka dek akırışkı başlagandıla andın saz çelişini, nakşe etişini ahırlaştırıp uykı kikettik. Çüğümüzde kuşlarının sayırgan avazı alınıp durattı. Ben çüğümden uygunup, kigiz öğünün tümlikiden düşken yorulukta çan tozan zericilerinden tohtumastın uçup yürgenlikini gördüm. Kigiz öydüke hemen nerse yaldırap durattı. Sertte atlanın kişinigen, kalılanın mörgen avazı anlınlattı. Bu öydüke Erkutullah'ımı allık açan bir güllük emgikini başlayıp etken idi. Ben az da ornumdan durup, kigiz öğünün sertteki karap, erinçeklik bilen kadem taşıldım. İşikten çıkıpla, köpke köz suyundan aynakke okşaydı kalıkını. Dolkulanıp durgan köl yüzünden köz yetküsüz işgeldikini. Ademki şunçi yetten hem şu kadar yırak tesir bir yerde kalıkını ez kaldım. Ve deldan şikinimce onunla karapman köz suyu yetip deniş bulup, hoddemeni neçim yıl saklıgan da kılattı. Dünyada esilde şunç köp ümitsiz kütüşler babı olsun mu? Lekin ben ahır bu yerge yitip geldim. Aynı yılı, mumam bu kadar çıraylık köz suyunu körüp, kançilik şatlangan ve hayacalangan boğuydu. O, mumumdan ayığı çıkmaz öy işleri ve turmuşnun uçak çüşek işlerinden vakit acırap çıkıp uçuratkan en güzel menzire ve onun eğir turmuşudaki sanaklıklı hoşallıklarının biriydi. Köz suyuge kargınımca minnettarlık yaşlarım döküldü. Onda hoşallıklarını ben ezelden mumamga ada kılanmagan idim. Cezira kendimden gelip büremden az daha kuşakladı. O, çağda biz kinki hayatımızda şunç köp azaplanın boludu kalıkını. Kançılığan küllerde bu katımkı çın kuşaklı işten tesellige, küşü kuvvetli erişi de kalıkımızda bilmeyi tokku.

Bayram göle gibi kadim gidip en güzel yaşlıkımızla gidip kalkıda tas kaldım. Dep başladım. Cezira külmesten teşvişlengen halde asman kıkardı. Ve yağmur yağdıgan boldı dedi. Men iğiz etişiği ülgürmeyle yağmur tamcısı hudda buyruk tapşırı vağandak yüzümüz güçüştü. Deslepte simsim yakkan idi. Berdemdeli çeylekle koygandak kar yağmurga aylandı. Şoför yigit balonu kaydırıp gelip bir haza hepileşkenden kiyen bizge optomobilinin oku üzülüp ketkenlikini. Remont hanıgı bağımsak bunu oranat kılıp olmaydı kalıkını etti. Biz amalsız optomobilge çıkıp yağmurdan daldılangaç kanda kılış yakını mesletleştik. Emeliyette aldığımızda ya bire kent, kendimizde ya bire dukan mı yok idi. Şundak boğun iken nima amal bolsun deysiz. Meni gəm bastı. Düşenbi günü idarığı kaytanmaydı kalıkım ne. Başlıkamdan tenkıt anlaydı kalıkım ne oylap beşim için kılıp getti. Cezira bana toxtumay teselli berip meni çokun poyuzgu ülgürtü dığanı verdi bədi. Oluq kiçiktenip koydum. Onun meni bu yerden ele poyuz stansıya apırdıgan yeni kandak amalı balıkını bilmeydim. Vakit minut sekundlap ötüp getu atattı. Biz yanılın nemi kılışımızını bilemedik.

Tasadifi keyniga qaragan bolsa, körüp qaldım o aytavor, oylamagan yerden keyniga burulup qaytıp kelip yanımızda toxtadı. Cazira yağmurda turup onun bilen sözleşti. Men ciddileşken halda yağmur suyu kenin perdedek tosup durgan abdumobil derisinden ulağa qardım. Bir azdan kiyen, Cazira abdumobil işkini içip, şoförge bir neçe iğiz gep kılıp, andan bizden abdumobilde saklap duruşumuzda eğitipla, motosikletinin arkasında oturup getip kaldı. Men, bir kızdan natonuş bir adamın arkasını mingeştirip yolu sağlı, könlümüz kandak bu nedi? Navadı bire iş çıkıp az kandak kılımız. Dep onun şoför dostadan ağırındım. O bunun kapısını kınmaylı kınmay, yanıma. Yaylıqta eski adam yok. Cazira pekat bir acayne tepeyip telefon kılamandı. Siz bir huda gəmi güce, abdumobilde obdan bir kuluvağınız tüzük. Dedi. Men kattık titit bozsam mı? Lekin hiç ne mi diyemedim. Bu çağda poizgı ülgürüş, ülgürenmezlik hiyalımı kirip çıkmadı. Eksice, Cazira'nın beni poizgı ülgürütüş üçün kattık yamurgı karmay, bir natunuş adamın kendini mengişip yetkiliğini oylasam da, kalbimdeki çonkur ökünüş duygusu hem beni besip yetetti. Kançilik vakit öttüyken, bir çağda motosikletinin görüldüğün avazı anlandı. Cazira kaçıp kegin idi. Yine motosiklet mini vagon tört nöper yigit bu onun bilen birli kegin idi. Cazira bir yağmurluk kiyimini elip bana kiygüzdi. Ve ulanın beni hazırlı vokzalga apırıp koyduğalıkını etti. Ben kağıllanımı motosikletkin mingeş... Ben kağıllanımı motosikletkin mingeş gelikini görüp ensirginimden çırayım tatırıp ketti. Abdumobilni qanday qilamiz? Dep sordum. Moşiyadı kiliverdi, eti başka bir abdumobil tepip remontxanaga apırıp etimen. Dedi Cazira'nın dostu, hayranlık tepçip durgan çırayımga karap ve yanı koşup koydu. Yaylaqta oğur yok, bir neç gün taşlap koysak mı eşkisi yok. Ondan ben pes avazda Cazira'dan sordum. Hey, bulanın hemisi dostlarım mı? Kepimle anlap Cazira külüp ketti ve. Hem de dost pop kaldık, ben telefon kıkılıp alsam, yigitler del şu yerde yağmurdan dalını vetip du. Ürümçeden gelgen mekmanının poizgı ülgürmekçi boğalıkını anlap, hemisi seni uzdup koygılı geldi. Yaşlıkı ve sadılıkı çıkıp durgan bu çıraylağa karap, teşekkürümünü bildirmekçi boldum. Ama eğizimle ömelle bulup, her kandak sözden mi, şu taptaki hissiyatını ibadileşke acizlik kıladığalıkını eskilip, hiç ne mi diyemedim. Cazira, beni tez menişke aldırattı. Şunu bilen, tört yigit törtümüzde motosikletke minis istansıgı karap, uşkandak yürüp getti. Cazira vədisiga əməl qılıb, məni poiz qoz... Cazira vədisiga əməl qılıb, məni poiz qozqılışdən 3 minut burun poizga çıxırıb boldı. Poiz asta qozqaldı. O poiz sərtədə durub, mənə qol planladı. Və, yəni qaçan kilisən? Dəb toğladı. Yazdı kilimən. Dəb toğladım onunqa qarab. Bizgi təvə yazda, yəni kilimən.

Radio anlayıcılar. Vakit nasıl tülen bizden bu akademki Rengdar Çeşme'de Universal programımız Muşya'da ahırlaştı. Bu akademki programının muhariri ve riyasetçisi Bilal Can Kağar. Mesul muharir Aykız Ahmet. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selamet bununla. Kiler katımlık programımızı görüşeyle.

hayatın güzellikidin, huzurun nayli, hayatlıktaki barcha güzellikler hemimizge ortak olsun. Seher köyleri programımızda yaktırıp anlaşılan karşılığımız, mikrofonu aldı da riyasetçi dostumla Abdüveli Mutallib. Bugün 2026 yıl 5. ayının 24. günü yakşembe. Aldı bilen istansımızdan bugün bir günlük programı uğurlaştırışı bilen tonuşup çıkaylayım.

asosan doğruni azaytish tavsiyali planini tuzib chiqdi. Kasallikka qarab davolash. Yenik darajada doğruni bekor qilish alomatlari ko'rilganda dam olishga diqqat qilib, oziqlikka kapolatli qilish kerak. Kasallik alomati bir qadar og'ir bo'lganda doktor oz miqdordagi doğruni vaqtli qasdagi keltirishi yoki boshqa doğrularni ishlatib, alohida kasallik alomatini pasaytirishi mumkin. Psixikolog qo'llash va tasalli berish. Nurg'un bemorlarda doğruga nisbatan psixikolog beqinish mavjud bo'lib, doğruni bekor qilish bemorda tashvishlanish, qo'rquv, oson ochiqlanish, diqqatini yig'olmaslik, uyqusizlik qatorliq ko'p xil kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Psixikolog beqindaligi bir qadar kuchli bo'lgan bemorlarga nisbatan psixikolog yetaklash olib borganda tashvishlanish kayfiyatini pasaytirib bo'ladi. Doğru yeyiş tertiplik bulganda salametikini əsləgə kəltürüş ünümü teximi yaxşı buludu. Xamışlıqqa bir xil uzaq müddətlik sözülmü kesəllik qarda muamil qiliş gərək. Xamışlıqın davalaydıqan doğrularını istimal qiliş, xudi qan besimini tübəltiş doğrusu, qan şekerini tübəltiş doğrusu yigən qoxşa, doğrusu, qan şekerini tübəltiş doğrusu yigən qoxşa, tüt nöqtini cəzmən işqa şürüş gərək. Doğruni aniq ayirish. Doğru turini pishiq bilish, qandoq doğru yeyish, qachon yeyish, qanchalik yeyishning hammasi doktorning ko'rsatmasi bo'yicha bo'lishi, ko'nglida son bo'lishi kerak. Sabrchilik bilan saqlash. Darhol unum hosil qilishdan umid kutmaslik kerak. Odatda 2-dan 4 haftada ondan unumi ko'riladi. Doğru ichishni qat'iy davomlashtirish. Kayfiyati yaxshi bo'lgan taqdirdami o'zining ko'nglidagi qorong'ulikdan chiqib ketganligini his qilsimi, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha doğru ichishni qat'iy davomlashtirish kerak. Asta-asta to'xtatish. Doğruni azaytish bilan doğru yeyishning o'xshashlar ahamiyat beradigan yaralar bo'ladi. Doktorning ko'rsatmasi bo'yicha doğru miqdorini tadrijiy azaytgandilar, andan bexatar bo'ladi. Xamushlik kesilini davolash bir maydon marafonchi yugurishga o'xshaydi. Doğruni qonuniyatli yap ilmiy tanishgandilar, qiyin o'tkaldan o'tib, sog'lomlikni asliga keltirgil bo'ladi. Agar doğru ichgandan keyin og'ir beyoramlik alomatlari ko'rilsa, cho'qim darhol doktor bilan aloqa qilishing. Hargiz bardoshlik berishga o'zingizni majburlamang. Hürmetli radio anlayış dostlar, yukarıda diqqatingizga xomushlik kasalligi sal qarmay bexatar doğru ishlatishga ahamiyat berish kerakligini so'zlab berdik. Amdi Abdusami Erkin ijrosidagi o'rgulib o'ynaydigan nomli naqshini diqqatingizga sunamiz.

0: Jonghua milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Jonghua'cı zamanı vilaşkan Şincang ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
1: Bexatarlık yanını puhta turguzup, bexatar işlep çıkırış hatırının aldığını edip, bexatar işlep çıkırış havıbını tüketeydik. Bexatarlık yolunu ilgilemeyli, tosup koymaylı. Ciddi ahvalda tarikatlaş işbirlikleri ve maharetini ilgilep, bexatar işlep çıkırış müdafiye sahibini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlık'a ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırayli.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elveriyorum. Alimen.
3: Kaşlayman.
2: Alimen.
3: Kaşlayman. Alimen.
2: Kaşlayman.
3: Alimen.
2: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
4: Tez yollanma, her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınınca, ulan neye getirdi hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek köngül bölü koyun.
5: Kanunçuluk ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
1: Cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
6: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektir saymalarını doğru işleteyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayırı vetişke tekişlik üskünlerini toktan ayırı veteyli.

0: Batlık, mukımlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüviteyle.
1: Piçi dosla, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerin işe...
1: Balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi tınlarını yaxşı saklanla.
1: Balıların bihaterlikini kovdap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kütüş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halk müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Hemmeyle bihaterlik ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlerine takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, haterden saklanış iktidarını küçük başlayın.

astoydilliq bilan yetaklashi natijasida darslarda borgan sıra olgu ilgirlab, ötken okuş mevzumida münevver sınıf kadiri. Üçte yaxşı okuguchi bulup bahalandım. Şunundan beri keyfiyatımı bağlan sıra yaxşılınıp küllerimini xuşal hem mənlik ötuvatqandak his qıladıgan. Durmuş mən üçün naayt güzel tuyuladıgan boldi. Hayatımga yeni məna qoşuldi. Yürükümden çıkan sözlerimde şundak bir jaranlı xitap kılgım kilovatıdu. Ey mihriban, köyümcan ustazım. Hakikaten ismi cisminizga layık altın gülsiz. Siz bulgaşkıla küllürüm mənilik hem kuşal xoram ötmekte. Mən çokum tırışıp okup, mağı sındırgan əcrinizge yaxşı neticilerimden cevap kaytırı mən.

мүшке кандай такабыл турушун ойлошмасак болмайдыган болуп калды. Көпчүлүк бүгүн мушакты башка туруп, обдан бир чара тепип чыксак демекчимин. Кандай дейсиңер? Шуна кылайлы, бул бекме акылан иш бопту, дешипти чашканлар ва кызгын муакеме башынып кетипти. Biri onu depti, biri bunu depti. Meclis meydanını beşiği kiyişipti. Şu esnada bir çaşkan orundun durup. Ağınıla, cim bulunla. Bu unç kıyın işemez. Menince birimiz her günü müşkünün hareketini hupiyanı küsteyli. Müşkünün biz tarafki kilişe, bizi sezliş bilella bizini haberlendirse, hemimiz uğumuzu kirvelip sırtı çıkmasaklı bu mudu mu? Biz çıkmadan dinkin müşük durup durup ketip kalıdı. Onun dinkin sırtı çıkıp yürüyememeyimiz mi? Depti. Bu muydu? Bir çoğun çaşkan onun sözünü red kıptı. Bu fakat əbləşməydiğən iş. Menince biz boynun öydün bir altın qonqıraqını uğurlap gelip, müşüknün boynuğu esip koyaylı. Müşük midırlaplı qalsa, qonqıraq jaranglaydı. Bu avazını anlığan deyinkin, hemimiz keçip, hemisigi yekip, xuşallıqtın çavak çelişip getipdi. Vay, bu qalsız obdan çarı boldı, çoqum şunda qılaylı, dep varqırap getipdi. Şu arada, hemminin keyinde oldurgan bir qeyri çaşqan aldı ötüp. Bu o haqiqatan obdan çar ekan. Lekin qo'ng'iroqni mushukning bo'yniga kim osdi? Deb so'rabdi. Bu so'zni anglagandan keyin hammasining dimi ichiga tushib ketibdi. Og'zida shahar obdu degan so'z shundan keyin paydo bo'lganmish.

Qadirlik dostlar, anglavatqınlar, Qomul Radio Televiziya Stansi, Uyghurcha Universal Radiosidan altılıvatqan Evrgol Gonçilri programmasi anlatışımızı davamlaştırımız. Eyiqçaq tuudu yolu ketip ötüp, yerde çeçilip durgan bir munç purçaqlarını körüp qaptı. Purçaqlarının tämi qandaq tuu, tatlıq purçaqni yavalgan tuudu özini rahat es qılgandı mı? Bu tatlıq purçaqlar zadı nemidu? Bu mazmunga qızıqsanlar, deqtinglar, tövendeki tatlıq purçaq mavzuluq 2 ayda bolsun.

bir qavat su yepişip qalıdı. Bir tal şamını suğa tıqıp çıqırıp alsaq, şamğa su yepişip qalmaydı. Bundaq bolğanda sudaki uşaq köpükçilər oñayla suda durğan şamğa yepişip alalaydı. Lekin pakız aynakka su çıñ yepişip durğaşqa köpükçilər aynakka yepişalmaydı. Yetərli köpükçə yepişqan doğru qutsi uçraydıqan layılış küçümü eşip ketidi. Şunun bilan su yüzügə laylap çıqıdı. Yeni bir qutu uçraydıqan layılış küçü özgəmigəşkə suның tigidi qalayverdi. Astaydıl küzdüdüğan bolsaq, laylap çıqqan qutunun sırtıqa nurğun uşaq köpükçinin yepişip ketkənligini körələyimiz. 300 ml'lik kolbidin birge 20'den çıqıraq destilengen su, yaki soğuğan kaynaq su kuyumuz. Xam tuxumdan birini bu suğu salsaq, tekeki çöküp gedidu. Kolbuğa 50 ml kuyuq tuz kislatası kuysaq, tuxumun şakılı bilen tuz kislatası küşlük reaksiyelişip, tuxum şakılı da nurğun uşaq köpükçini payda kılıdu. Köpükçinin köpüyüşü bilen tuxum astasta yokurğu örüləb, 20 su yüzüge çıkıp kalıdı. Muşundaq bir dem turğanda tuxum şakılığı yepişkan köpükçiler yerilip tügeydü de tuxum yana astasta çöküp gedidu. Bir demdin kiyen yana astasta laylap çıkıdı. Tuxumdan laylap çıkıp yana çöküp gedişi muşundaq davamlaşı verdi. Bu xuddi su basınış üçün sudan beşeli çıkarğını oxşap kalıdı. Tuxum şakili tuz kislatası bilen reaksiyalaşkende karbon 4 oksidi gazi hasıl kılıdı. Lıqqılı karbon 4 oksidi gazi bilen tuşkan köpükçiler tuxum şakılığa yetküçü yepişkan denkin tuxum uçuraydıgan layılış küçü eşip su yüzge layılap çıkıdı degen gep. Küçük dostlar, bunun sebebini bilip aldınlar mı?